0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine ve bölgedeki güvenlik krizine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste yaptığı konuşmada bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelik ise madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi

katılmak üzere bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Ankara'da dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Ankara'da dernek adı altında kumar oynatılan operasyonlara, mekanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda silah, para ve altın ele geçirildi. Antalya, Adana, Ankara ve Muş merkezli 73 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendi. 207 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 18 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. 3 dalga halinde düzenlenen saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump karşılık vermek çok önemliydi dedi. Tahran'dan hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığı bildirildi. Almanya'da terör örgütü NSU Köln'de gerçekleştirdiği saldırının 22. yılında anma töreni düzenledi. Törende ırkçılık ve terör lanetlendi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal saldırıya uğrayan Türk caddesinin hiçbir zaman yalnız kalmayacağını söyledi. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Efendim sağlıkla, huzurla, mutlulukla diyelim. Bir çarşamba sabahında yine sizi karşılamış olmanın mutluluğunu paylaşalım sizinle. Sabahın namisi başlıyor. Haftanın ortasından, çarşamba sabahından sesleniyoruz. Bu sabah programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Haftayı beraber başlattık, beraber devam ediyoruz. Güzel başladığını umut ediyoruz. Değilse de efendim bundan sonrası güzel olacaktır diye aynı umutla yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca, saatler onu gösterinceye dek birlikte olacağımız bir program sabahın namesi. Karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında ilerleyen dakikalarımızda ilk yarım saatimizde yapımcımızın seçtiği şarkılar, sonrasında sizin isteklerinizle oluşacak bir repertuar var. Her zaman olduğu gibi, ama bunu daima tekrarlamakta fayda var. Aramıza yeni katılan sevgili dostlarımız oluyor. Pazartesi günü de çokça sevgili yeni dostumuzla tanışmıştık. Eminim ki bugün de onlarla sohbet edeceğiz şarkılarla karşılıklı olarak. Dolayısıyla efendim bizi arayın istiyoruz. Bakalım nerelerden, kimler, hangi ortamlardan, hangi şarkıları isteyerek dinliyorlar bizi. 0552 040 66 44 bunu anlamak için yollarımızdan biridir. WhatsApp mesaj hattımızı tekrar ediyorum. 0552 040 66 44. Facebook'tan da TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı sabahın namesinin olduğu bölüme yazabilirsiniz. Bu şekilde

isteklerinizi ve programımıza ilişkin görüşlerinizi de yollayabilirsiniz, paylaşabilirsiniz diyelim. Efendim ilk şarkımızı da hemen dinlemeye başlayalım. Cene Uçan Tanrı Korur'un Feyze Halıcı'nın dizeleriyle bestelediği Kürdileci Asker makamındaki şarkıyı Yahya Geylan seslendiriyor. Şapkaması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı, çırıl çırıl ötelerde bir güzel, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.

Ben unutsam, şarkılar unutmaz, söyler seni. Yalçın Benlican yazmış dizeleri, Hasan Esen, Kürdili İcazkar makamında bestelemiş şarkıyı Mehsem Özşimşir seslendirdi. Şimdi de bir muhayyer Kürdi şarkıyla Umut Akgürek mikrofonda. Talat Erin, Turhan Taşan'ın dizeleriyle bestelediği şarkısı bu. Sen uzakta bir yıldız, uzansam dokunamam.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim, yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime, o aşina bakışlar içimi deldi yine. Mazideki aşk Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürdi şarkısıydı. Ali Suat Erdil'den dinledik şarkıyı. Beraberliğimiz Veda Buse'siyle devam ediyor. Yusuf Nalkesen'in, Orhan Seyfi Orhun'un dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını da Esra İçöz'den dinliyoruz.

kavurup yakmaya bir kıvılcım değil bir buğsen yeter. Göksel Bakta Girin, Fatma Onur'un dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını Faruk Salgar'dan dinledik. Muhayyer Kürdi bir eserle daha, bu kez İhsan Güvenç mikrofonda. Bir Yıldırım Gürses şarkısı, Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben.

0: dayanamam ben.
1: Sen gönlümde muradım, sen hayalimdin. İlgün Soysev'in Muhayyer Kürdi şarkısının sözleri Seyhan Girginer'e aitti. Şarkıyı Sevval Şentürk'ten dinledik.
2: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: İsteklere başlıyoruz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazıp yollayabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Ve günün ilk isteği Tekirdağ Barbaros'tan Türkan Aykurt'a ait. Gününüz aydın, işleriniz yolunda, sağlığınız yerinde olsun diyor. Hayırlı yayınlar diliyor ve şimdi dinleyeceğimiz eseri radyo dostları ve Aykurt ailesine armağan etmiş. Halit Değirmen, İzmir Karşıyaka'dan tüm name sevenlere ve Değirmen ailesine selam olsun diyor. Aramıza yeni katılan bir sevgili dinleyicimiz, anlaşılan o ki yeni isimler dikkat çekiyor. Tıpkı Suat Yazan gibi, o da Kocaeli'nin Şirin ilçesi Derince'den tüm radyo name dostlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Semra Şen yine yeni bir isim, Arsuz Konacık'tan sevgiler, kolaylıklar dilerim diyerek ulaşmış. Hatice Biçer Konya'dan hayırlı sabahlar dilemiş. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan TRT Name dinleyicileri için istekte bulunuyor. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Aramıza yeni katılan sessiz çoğunluktaki sevgili dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmadıkları ve seslerini, soluklarını duyurdukları için ve şarkıyı armağan ediyoruz. Saatler 7.45'i gösterirken mikrofona Mediha Şen Sancakoğlu geliyor. Metin Er Yüreğin Hicaz şarkısını seslendiriyor. Kayboldum kayboldum.

kaybolan yıllar içinde gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

olmayacak. Unutursam aşkımı yazık olacak. Gücüme gidiyor böyle yaşamak. Unutursam aşkımı yazık olacak. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Güme gidiyor böyle yaşamak. Zeki Müren'i dinledik. Sevgili dinleyenler, Seyhan Girginer'in dizeleriyle Siyah Taşkent'in muhayyer namelerinin buluştuğu şarkıyla. Mersin Mezitli'den Ayhan aşkım sabahlar dilemiş. Mersin'den kucak dolusu sevgi selam yollamış. Efendim şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla, tüm TRT Name çalışanları ve name dostları için bu şarkıyı armağan etmişti. Efendim istekleri yerine geldi. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar yolluyor. Name dostlarıma armağan olsun diyor. Adnan Önem, Aydın Karacasu'dan TRT Name dostları için istiyor. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın demiş. Selami Kabakçı günaydınlar diyerek ulaşmış o da. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlıyor. Tüm dostları için istiyor. Hasan Hüseyin Bakır Afyon Eşehisar'dan selamlıyor. Mustafa Ayda Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan dinleyicilerimizi ortak ediyor. Ali Daşcürcü günaydın TRT Name ile güne başlamak şahane demiş. Seferihisar'dan sabah esintileri göndermiş. Kucak dolusu sevgiler yollamış. Eşi Ayşe Nalan Hanım ve kızı Armağan için istemiş. İstekleri böylece yerine geldi efendim. Müjgan Adıgüzel Yerce mutlu günler diliyor. Ve şimdi dinleyicimiz Ziya Taşkent şarkısını istiyor. Aslı Pakalınlar seslendirecek Hicaz eseri. Ne gelen ne soran var, acı geçti günlerim.

Çaresizim, çaresiz. Yaşar Güvenir'in Hicaz şarkısını Mehmet Özkaya seslendirdi. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderip istemişti bu eseri. Meleğim Gonca Gülüme demiş ve sıralamış Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlara deyip efendim ekibimizi de ortak etmiş. Çok teşekkürler, sağ olun. Gündüz Erkçettin Flor Yaşendik köyden hayırlı sabahlar diliyor. Sevgili eşim Nursel Hanım'a ve bana armağan edebilir misiniz diyor. Armağandır efendim. Ankara'dan Özlem Hanım da kalbine ferahlık isteyen herkese armağan olsun demiş. İsteğiniz yerine geldi. Zeki Özceylan da Alanya'dan selamlar yollamış. Eşi Süheyla Hanım, arkadaşları Enver, Mumalla Sağaroğlu ve Dursun ve Ayşegül Değirmenci için istemiş. Onların isteklerini yerine getirdik. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkürler. Ali Özyener'in isteği var sırada. Saatler 8'e 3 dakika geçiyor. İkinci saatimize girdik bile. Dilara Acıburç Göksu, Erhan Göksu, Erol Karabay ve tüm koro arkadaşlarım için istiyorum demiş. Şükrü Özdamar, Nide Bordan mutlu huzurlu bir gün dilekleriyle, çok değerli annem Nurhayat Özdamar için ayrıca Zafer Özkara, Recep Gayretli ve Hatice Okur için rica ediyorum diyor. İstekler yerine geliyor bir hüzzam şarkı. Ali Şen Ozan'ın eserinin sözleri Mehmet Erbulan'a ait şarkıyı Ayşe Taş seslendiriyor. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli, ermeden daha murada gitme güzeller güzeli.

Mevsimler geçti bak, arayıp hiç sormadın dedi Turhan Öge'ye. Güftesi Recep Gayretli'ye, bestesi Erol Er Yılmaz'a ait bu Hüzzam şarkıyla Şevki Şahinoğlu Isparta'dan ulaşıp Saffet Bilir ve Mehmet Çimen için ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine de armağan olarak çalmanızı istiyorum. İyi ki varsınız demişti. Teşekkür ediyoruz, sizler de iyi ki varsınız. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer de, babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Sevda Orkun, Nusret Sönmez ve tüm TRT Name dostlarıyla ekibimizi ortak ediyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlamış. Ekibimize, dostlarına hayırlı yayınlar dilemiş. Efendim sıradaki şarkı eşi Saadet Hanım, kızı Büşra, gelini Hafize, oğlu Osman Bakan için istenmişti. İstekler yerine geldi. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar dilemiş. TRT Name ailesi ve tüm dostlarıma armağan ediyorum diyor. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar diliyor. Ayas Yumurtalık'tan selamlar yolluyor. Özmeltem sitesi sakinleri için çalmamızı istiyor. Sıradaki

0: Anlaşılan o ki istekte bulunmuşlar, sizleri de ortak ettik. Sıradaki esere geçiyoruz ama öncesinde karayollarındaki son durumu bir beraberce öğrenelim istiyoruz.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Muğla-Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 5 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yolda olan sevgili dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da her zaman olduğu gibi onlara armağan edelim. İstek sahibimiz Ali Yöntem Bucak'tan ulaşmış, eşi Hava Nur Hanım, Zafer Özkara, Fatma Açan, Yıldız Erzi için istemiş. Radyomuzun hanım dinleyicileri için istekte bulunmuş. Umut Akyürek onlar için seslendirecek. Ali İhsan Kısaç'ın Halit Çelikoğlu'nun dizeleriyle bestelediği şarkısını, Hayat Sen Ne Çabuk Harcadın Beni.

0: hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Sivas ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri, Denizli'nin doğusu ve Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Afyonkarahisar 25, Denizli ve İzmir 33, Muğla ve Adana 31, Burdur ve Hatay 28, Antalya, Ankara ve Eskişehir 27, Kayseri, Konya ve Bolu 26, Bartın 30, Kastamonu ve Rize ve Samsun 25, Zonguldak 24, Amasya 29, Trabzon ve Erzurum 23, Kars 22, Malatya 31, Van 25, Diyarbakır ve Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Efendim, hava durumunu da paylaştık. Saatler 8.24'ü gösteriyor. Sabahın Namesi isteklerle devam ediyor. Hatay Antakya'dan herkese güzel bir gün dilemiş Mehmet Andız. Eşi Serpil Hanım, kendisi, efendim radyoları başındaki TRT Name dinleyicileri ve benim için de ve sevgili yapımcımız için de istemişler. İsteklerini yerine getireceğiz. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler yollamış. Ekibimiz, ailesi ve tüm name dostları için istemiş. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli köyünden selamlar yollamış. Tüm name dostlarına armağan etmiş efendim. İsteklerini yerine getireceğiz. Gurbetteki köylüleri için de istemişler. Musa Aytu Bartın'dan sevgiler yolluyor. Aydın Çin'den Seçil Kamber ekibimiz ve dostlarına sevgi selam yollamış. Hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den, canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediye edebilir miyim diyor. Ettiniz bile. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Aşkın Tıran'ın sözlerini Turhan Taşan Nihavend makamında bestelemiş. Alp Arslan seslendiriyor. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı?

Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. Ayşen Birgör'ü dinledik Selahattin İnal'ın bu hüzzam şarkısıyla. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Güler Sunar Karahan Dikili'den ulaşıp istemişti. Efendim selamlar sevgiler yollamış. İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, Güzide sunucumuz diyerek bana, efendim programı hazırlayan diyerek sevgili Aslı'ya, ama sevgili Aslı değil, bugün programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırlamıştı. Ona da bu güzel şarkı armağandır diyelim. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Saatler 8.33'ü gösterirken Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlar sevgiler yollamış. Name dostlarına, siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Özhan'ı dinliyoruz Suat Sayın'ın bu Kürdili Hicazkar şarkısıyla. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım. Sen gençliğimin katilisin. Çok geç anladım.

Cavit Tanure'yi dinledik sevgili dinleyenler. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti, söylesen neredesin? Şekip Ayhan Özışık'ın bu Karcağar eserinin sözleri Müzeher Güyer'e aitti. Yasemin Yiğit, sisli puslu bir Adana sabahından diyerek bu şarkıyı istemiş. Antakya'da 22 yıl komşuluk yaptığım, depremde kaybettiğim arkadaşlarım için rica ediyorum demiş. Hepsine Allah'tan rahmet dileyelim. Bir kez daha başınız sağ olsun diye de söyleyelim. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar yolluyor. Hayırlı sabahlar dilekleriyle eşi postacı Fadime Hanım için istiyor. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlıyor. Şahap Ünal Uşak Eşme'den torunu Ares'e ortak ediyor. İlyas Aydın da radyo dostları için istiyor. Sizin istekleriniz de bu şarkıyla yerine gelmiş oluyor. Sıradaki eserimiz Ömer Bedrettin Uşaklı'nın dizeleriyle Kaptanzade Ali Rıza Bey'in namelerinin buluştuğu eser. Şarkıyı Asuman Aslım seslendirecek. Muzaffer Yabacı Kahramanmaraş'tan sağlık, sıhhat, mutlu günler dilekleriyle ulaşıyor. Emeğinize, sesinize sağlık, kolay gelsin diyor. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik de ekibimize kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar yollamış. Saygı bizden, çok teşekkürler sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Duygu, Kıvanç, Elif, Göktuğ, Selcan, Efe, Yiğit, Elanur ve Yaz Özçelik'le yeğenim Hidayet Sezer'e armağan ediyorum diyor. Armağandır diyelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Musa Süreyya Bey'in bu Hüzzam şarkısını Yahya Geylan seslendirdi. Sapanca'dan Nedret Ünlü istemiş güzel bir gün dilekleriyle. Şu anda TRT Name dinleyen herkese ve sizlere armağanım olsun demiş. Günaydınlar. Bahçe işinden sonra meşe ağacının altında değişik tondaki yeşilliklere dalmışken diyor sevgili dinleyicimiz. TRT Name ilaç gibi geldi sağ.

Olun, var olun diyor Yıldırım Keleşoğlu. Beykoz Riva'dan ulaşıp ne mutlu size, ne mutlu size. Efendim, Engin Erdoğan'ın isteği var sırada. Çanakkale'den mutlu sabahlar dilemiş ve şimdi dinleyecek olduğumuz Rahmi Duman'ın dizeleriyle İsmail Hakkı Nebiloğlu'nun Hüzzam şarkısını istemiş. Suat Sayın'ın sesiyle dinleyeceğiz. Engin Erdoğan Çanakkale'den selamlar yollamış dedik. Ailesi ve ekibimizi ortak etmiş. Efendim birlikte dinliyoruz. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben.

Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Yıldırım Bekçi'yi dinledik, Ziya Taşkent'in Rast şarkısıyla. Sözler Sadık Atay'a aitti. Ankara'dan Adnan Yıldız, iyi ki varsınız, sağlık ve mutlulukla geçecek uzun ömürler diliyorum diyerek istemiş. Sizlere ve kendime armağandır demiş, teşekkür ediyoruz. Savaş Özzat'a İzmir'den. Sıradaki şarkı yapım ve yayında emeği geçenlerle tüm Name dinleyicileri için olsun demiş. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severler için ulaşmış. Onların isteklerini yerine getirdik. Yıldırım Bekçi'nin sesiyle dinledik bu şarkıyı. Sırada Beyati makamında bir eser, Uşak'tan Meral Özhan. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyor. Bugün torunum Batu'nun doğum günü, onun için istiyorum demiş. Efendim, doğum gününü kutlayalım torununuz Batu'nun. Sağlıklı, mutlu, sevdikleriyle, sizlerle uzun, güzel bir ömrü olsun inşallah Meral Hanım. İsteğinizi yerine getiriyoruz. Erol Sayan'ın şarkısını istemişsiniz. Sözler Necla Gürer imzalı. Yaşar Özel'den dinliyoruz. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Zeki Müren'in Acem Kürdi şarkısıyla dinledik Güzin Değişmez'i. Zehretme hayatı bana cananım, elemlerle doldu benim her anım. Seni Hacı Cengiz Han Samsun'dan mutlu sabahlar dileyip bu eseri eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan ve Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarıyla şefleri Volkan Sağlam, name dostları, ekibimiz ve kıymetli sunucumuz diyerek bana da armağan ediyor, sağ olun. Ayhan Özden, Çanakkale'den selamlar, saygılar yollamış. Çocukları ve eşi için istemiş. Ayvalık'tan Sedat Bey'i de ortak edelim. İstanbul Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çişti. Efendim, selam olsun demişler. Enis Türk İzmir'den günaydın deyip eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay ve name dostlarıyla ekibimize ortak etmişler. İbrahim Özdemir Bolvadin'den günümüz aydın olsun diyor. Sizi de ortak ettik efendim. Ve sıradaki esere geçtik. Şu anda saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Üçüncü saatimizin, son saatimizin içindeyiz. Bir kez daha bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatmak isterim. Bir WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ankara'dan Hasan Demirel, yine muhteşemsiniz demiş, bir Zeki Aytunca şarkısı istemiş. Mutlu haftalar, mutlu sabahlar diyerek iyi haftalar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Hicaz bir şarkı Zeki Aytunca kendi sesiyle seslendirecek. Efendim, dinleyicimizin istediği eser. Bir Zeki Aytunca şarkısı demişti. Sözler de Güngör Sarkın'a ait. Bilsem dönüp geleceksin, gözyaşımı yol eylerim.

İnce Yaman'ı dinledik sevgili dinleyenler. Bu Hüzzam eserle Leyla Saz'ın şarkısıydı. Ey Sabahı Hüsnü Ağa'nın Afitabı Enver'i. Ceyhan Bölükbaş İzmir Yeşilyurt'tan ulaşmış ve bu eseri dinlemek istediğini belirtmişti. İsteğinizi yerine getirdik. Ahmet Uzağlı İzmir Buca'dan selamlar yollamış. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkese ortak etmiş. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yollamış. İbrahim Kaçar, hayırlı sabahlar dilekleriyle Eskişehir'den, Yunus Emre Köyü'nden selamlar yolluyor. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam sevgi. Sizlere TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun diyor. Gülden İmamoğlu sevgiler Denizli'den demiş. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgiler selamlar yollamış herkese. Kardeşi ve tüm dostları için istemiş. İsteklerini yerine getirdik efendim. Sıradaki şarkımız Kahramanmaraş'tan hayırlı sabahlar diliyor. Mehmet Çabuk. Ve tüm Kahramanmaraş'a, TRT Name ekibine, radyo dostlarıma armağan etmek istiyorum diyor. Bir Zeki Müren şarkısı istenmiş. Uşak makamındaki şarkıyı Kemal Caner seslendiriyor. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Suat Sayın'ın Hicaz şarkısını Mine Geçili'den dinledik. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan ulaşıp oğlu Ömer Uzun Ömeroğlu için istemişti. Ankara'dan Bahattin Bey, her sabah oğlumu okula bırakırken sizin bağımlınız oldum demiş. Bütün TRTname dinleyicilerine hayırlı günler diliyor. Adeta şarkılarınız bize terapi gibi geliyor. Tüm TRTname dinleyicilerine sizlere armağan ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Orhan Şencan Antalya'dan selamlar, sevgiler yollamış. Name dinleyicileri için istiyor. Boğazkent'ten selamlar diyor Harun Komiser. Her sabah yaptığım yürüyüşte bana güzel namelerle eşlik ettiğiniz için teşekkürler demişler. Tüm TRTname dinleyicileri için istemişler. Gül Sefa Can Bolat, bu sabah biraz geç kalsam da merhabalarımda radyom hiç kapanmadığı için sizlerle gün aydınlandı diyerek ulaşmış bize. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Siz de çok seviştiniz efendim. Sağ olun. Erdek'ten gönül dolusu sevgiler yollamışlar. Hayırlı sabahlar diliyor Çanakkale Çağ'dan Gülhan Kayar, ki yeni bir isim hemen fark edildi. Eşi Bahattin Bey kızları Elif ve Merve için istemiş. İlk defa istekte bulunuyorum, iyi günler dilerim diyor. Az önce bu şarkıyı çaldık. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına şarkısını. Hissi Kablel Vuku, aynı şarkıya istekte bulunmuşsunuz ama elimize isteğiniz yeni ulaştı. Dolayısıyla umuyorum ki o şarkıyı dinlediniz. Dinleyemedinizse biraz önce dinlediğimiz şarkı size ve tüm sevdiklerinize de armağan oldu. Aramıza da hoş geldiniz diyelim. Efendim, şarkıyı dinlemeye başladık galiba, yeni şarkıyı. Kulaklar dolmaya başladı Kürdili Cazgar namelerle. Gökhan Sezen mikrofonda, bu kez Münir Nurettin Selçuk'un Yahya Kemal Bey adlının dizeleriyle bestelediği şarkısı. Karadeniz Ereli'den Fatma Açan'ın isteği. Radyo dostlarıyla Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve ekibimiz için istiyormuş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve Bilecik Huzurevi konukları için de rica ediyorum demişler. Herkesin isteğini yerine getirmiş olalım. Endülüs'te raks diyelim.

Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden günler vererek el ele rüya gibi geçti. Muzaffer İlkar'ın Munis Faik Ozan Soy'un dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını da Tuğçe Pala seslendirdi. Mersin'den Gülten Duran her şeyin gönlünüzce olduğu mutlu neşeli güzel bir gün olsun demiş. Eser sizlere name dinleyenlere armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyor. Çok da, çok da güzel bir şarkı, teşekkür ediyoruz. Düzce'den Semih Vuruş yine yeni isimlerden, en genç vilayetimiz Düzce'nin en güzel köyü Köprübaşı Ömer Efendi. Buradan tüm name dostlarına terapi gibi sunumuyla demiş, çok teşekkürler. Ne mutlu, öyle hissediyorsanız, öyle hissettirebiliyorsam da bana ne mutlu. Tüm musiki şunas name müdavimlerine armağan ederim diyor. Efendim Adana'dan Melike Koraltan, canım ailem için demiş. İhsan Özdoğan, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Hayırlı sabahlar dilekleriyle. Günümüz aydın, ocağımız şen olsun inşallah demiş sevgili dinleyicimiz. Mustafa Kına da sabah namesinin bu güzide ekibine Kayseri'den selamlar diyor. Şube müdürümüze, mesai arkadaşıma, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan ediyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın demiş. Günaydın, ben her güne sizi dinleyerek başlıyorum. İzmit'ten arıyorum. Bodrum Yalıkavak'tan Melek için istiyorum diyor Rıdvan Berber. Siz de hoş geldiniz aramıza diyelim ve efendim şarkımızı dinleyeceğiz. Ama Zeki Müren'in sesiyle bir şarkı istemişsiniz. Zeki Müren'in sesiyle zaten çaldık. Dolayısıyla da biraz önce dinlediğimiz şarkı size ve sevdiklerinize de armağan oldu. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan selamlar yollamış. Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri Kenan Ekiz, Ali Yürük için istemiş. İsteklerini yerine getirelim. Artık yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol alıyoruz. Şarkılar da birleşiyor. Onu da söylemekte fayda var. Amir Ateş'in bir şarkısı isteniyor. Melek İç dizeleriyle. Muhayyer Kürdi bir şarkı. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın.

Ezelden aşinanım ben, ezelden hem zebanımsın. Nazan Sıvacı'yı dinledik Şerif İçli'nin bu Hüseyini eseriyle. Sözler Mehmet Akif Ersoy'a aitti. Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş. Eşi Zülbahar Hanım'a, torunları Elif Naz, Hüseyin Alp, Ece ve Çınar'a armağan etmişti. İsteklerini yerine getirdik. İhsan Demircioğlu, şen sağlıklı olsun gününüz diyerek ulaşmış. Selamlar yollamış. Bu beğendiğim programda çok değerli emekleri geçenlere teşekkürler demiş. Sağ olun. Ankara'dan Erdal Uçman, eşi İlkay Uçman için istiyor. Altınordu'dan Ekrem Mert, efendim TRT Name dinleyicilerimiz için istiyor. İsteklerini yerine getirdik sevgili dinleyicilerimizin. Sırada Kürdili icazkar bir şarkı var. Gül Yazıcı'nın sesiyle dinleyeceğimiz Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın dizeleriyle bestelediği şarkıyı İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan istiyor. Efendim TRT Name ekibi başta olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum demiş. İsteklerini yerine getiriyoruz. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam.

Boş Ver, Hasan Esen'in Hüseyin Balkancı'nın dizeleriyle bestelediği şarkısıydı. Nusret Yılmaz seslendirdi. Piraye özgün, yeni günde tüm kapıların huzur, umut, şifaya açılması dileğiyle deyip ekibimize selamlar, sevgiler yollayıp bu eseri de kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istemişti. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Son eserimiz Suzan Ülkü Antalya'dan kucak dolusu sevgiler yollamış. Ve sözlerini kendisinin yazdığı, bestesi eşi Ahmet Ülke'ye ait Suzinak eseri istemiş, tatlı gülen nazlı güzel diyerek efendim hem bana hem sevgili yapımcımıza hem eşi Ahmet Ülke'ye ve tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş bu şarkıyı. Armağandır diyelim ve veda edelim efendim. Bu sabahta bizimle olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. Gaye Görkem Özçelik, İbrahim Türksoy, Dilek Demir Bilek Topçu. Cuma sabahı birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi Erdoğan. Süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Dün Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları töreninde konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti Cumhurbaşkanı. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajla 2017 yılında düzenlenen terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Erdoğan mesajında Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Hakan Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Toplantıda bölgesel işbirliği ve güvenlik konularıyla uluslararası gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda odağında İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin yer aldığı yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde de patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları ABD'nin saldırılarına misillemede bulunduklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği arttırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi açıklamasını yaptı. Tahran'sa saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler dedi. Arakçı, saldırı ve tehditlerin yanıtsız kalmayacağını vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bu amaçla kurulan ve bugün 6. kez toplanacak olan araştırma komisyonu bu kez farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditlerle bu kapsamda alınacak önlemler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Önlem ve uyarılara rağmen trafik kazalarındaki can kayıplarının önüne geçilemiyor. Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise tedavi altına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesinde de iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Bir kişi de yaralandı. Zonguldak'ta ise bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Haziran ayında yurdun birçok yerinde yaz mevsimi yaşanırken Erzurum'da ise kış mesaisi devam ediyor. Antalya'da sıcak hava yüksek nemin etkisiyle bunaltıcı seviyelere ulaştı. Erzurum'da ise kar mesaisi vardı. Erzurum Tekman Karayolu'nda karla mücadele çalışmalarına devam edildi.
2: Spor.
0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gey'inle Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. A Yıldızlar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wildcard adlı kontenjandan katılacak. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name'ye Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Yepyeni bir günün enerjisiyle, Türk musikimizin ruha şifa veren nameleriyle bugün de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Değerli dostlar, bugün programımıza Kürdeli Cazkar makamında eserlerle başlayalım. İstanbul Radyosu'nun kıymetli saz sanatçısı Ahmet Metel'den dinleyeceğimiz Kürdeli Cazkar Kanun Taksimi'nin ardından Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1986 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünde seslendirdiği bir Selahattin Pınar bestesine kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesi ise Zekai Can Kardeş'e ait. Ne gelen var ne haber. Gün uzak, yollar ırak. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak. Aydan imdat diledim, göklere açtım elimi. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak.

Bazen tüm kalbinizi açarsınız, tüm hücrelerinizde hissedersiniz sevgiyi. Her bir zerresini vermek istersiniz o güzel duygunun. Aylar geçer, yıllar geçer, heyhat, kalp kırık, gözler nemli kalır, ruh yorgun kalır. Evet, işte bu şarkıda onu anlatıyordu. Baki Duyarlı'nın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeli Cazkar şarkısında Behiye Aksoy bizlerle birlikteydi. Ama biz sevdaya, aşka dair yaşadığımız hayal kırıklıklarına da bir son verip bu güzel programda sizleri günün ilerleyen dakikalarına hazırlıyoruz. Hüzünleri bir kenara bırakıyoruz ve hepsini paylaşarak azaltmaya gayret ediyoruz efendim. Mutlulukları da paylaşarak çoğaltmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin yine çok güzel bir şarkıya kulak verelim. Güftesi Cemal Safi tarafından kaleme

Sözleri Şerafettin Aydınlık tarafından yazılan bir Alaaddin Yavaşça şarkısına kulak verdik. Kürdeli İcazkar makamındaki bu sevilen eseri Nesin Körükçü icrasıyla dinledik. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Ahmet Özhan var sırada.

Yaşayan değerli sanatçımızı Erol Bingöl'ün güftesi Canip Avcı'ya ait Acem Kürdi şarkısında dinliyoruz. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk. Yılların kıymeti bilindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

Kıymetli dinleyicilerimiz, zaman tünelinde kah geçmişe bir selam gönderiyoruz, kah günümüze uzanıyoruz. Bu dinlediğimiz şarkı da daha yakın dönem diyebileceğimiz bir kayıttı. Zekai Tunca'nın Aşka Merakım Ezel'den isimli 2007 tarihli albümünden bir şarkı paylaştık sizlerle. Rüzgar savurdu turunç dallarını dedi sanatçımız. Birlikteliğimize 2011 yılında yayınlanan bir Hasan Eylen albümüyle devam ediyoruz. Sanatçımızın 2011 tarihli Özlediğim Şarkısın albümünden şimdi Şekip Ayhan Özışık imzalı bir şarkı dinleyeceğiz. Güftesi Nurettin Özdemir'e ait Acem Kürdi makamındaki şarkının dizeleri şöyle. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra.

Neyse keder niye, bir ömrü heder niye, bahar gibi, kış gibi tekrarı yok ömrümün. Evet efendim, bu kısacık yaşamı anlamlı dizelerle, güzel namelerle bizlere sunan Yıldırım Gürses'e kulak verdik. Sanatçının 1992 yılında yayınlanan Sil Baştan albümünden bir şarkı dinledik. Tekrarı yok ömrümün. Birlikteliğimize Kürdi makamında bir şarkıyla devam edeceğiz ve biraz daha günümüze yaklaşıyoruz. 2020 yılında yapılmış bir kayıt, Hasan Esen'in güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait şarkısını Esra İçöz'den dinliyoruz. Yalansın artık.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu kalbimi yakışı başka. Zekai Tunca'nın güftesi İlkan Sana ait Muayyer Kürdi eserini dinledik. Zekai Bey'in 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, şimdi ise 2018 yılına uzanacağız ve Vedat Çetinkaya'nın 2 CD'den oluşan Altın Şarkılar albümünden bir eser paylaşacağız. Turhan Taşan'ın bestelemiş olduğu sözleri Yalçın Bellican'a ait şarkıda Vedat Çetinkaya bize şöyle seslenecek. Ne aşk kaldı ne de bir iz, resim çizdik sanki suya, kayan yıldız gibi sessiz, çekip gittin oldu mu ya?

Ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya, kayan yıldız gibi sessiz.

istemem. Bir hasretle kucaklamak, başka bir şey istemem.

çekemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem.

istemem. Kollarımda söyleyeyim, başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem. Suat Sayın'ın Ölümsüz Bestesini Zeki Müren'den dinledik. Efendim, bu şarkı sanatçının 1996 yılında yayınlanan Dünden Bugüne isimli albümünde yer almaktaydı. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor değerli dostlar. Şimdi ise Hicaz makamında şarkılara kulak veriyoruz. Tamburi Osman Bey'in Hicaz Peşevi'nin ardından Şükrü Tunar'ın Ölümsüz eserini Gökhan Sezen icrasıyla dinleyeceğiz. Demedim hicranımı ellere yarar diye, gönlümü veremedim sevgili arar diye. Açtığın yarelere ellerin şifa verir, sardırmadım ellere yar gelir sarar diye.

İstanbul Radyosu'nun sevilen sesi İhsan Güvenç, Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısını seslendirdi. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kıymetli dinleyenler, birlikteliğimize yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Sesinde Yeşilçam'ın sıcaklığını hissettiğimiz bir yıldıza kulak vereceğiz şimdi. Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. Teoman Alpay'ın Hicaz şarkısını seslendirecek. Güfte Nihat Aşar imzalı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. İnandı, yandı yine. Çekilmez oldu ömür. Sevgili sanatçımız Serap Kuzey, Neşet Tokatlıoğlu'nun unutulmaz Hicaz eseriyle konuğumuz oldu. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz. TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi 2011 yılına uzanıyoruz ve değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın Kulakların Çınlasın albümünden Bir Yılmaz Bakalınlar bestesi dinliyoruz. Bu şarkı aynı zamanda popüler müzik dünyasında da çeşitli sanatçılar tarafından çokça seslendirilmiş bir eser. Güfte Çiçek Gülten'e ait. Özlerim ben seni seninle bile, vuslat mı, hasret mi, adını sen koy. Aşkınla yakıp da düşürdün dile, sevgimi, nefret mi, adını sen koy.

Beste ve Güftesi Turhan Taşan'a ait Hicaz makamındaki eseri Yüksel Uzel'den dinledik. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış. Bir diğer adıyla Yıllar Yorgun, Ben Yorgun. Bu şarkı değerli bestekar Turhan Taşan'ın 86 yılında bestelemiş olduğu bir eser ve hemen bir yıl sonra 87 yılında da ödüle layık görülmüştü. Evet efendim, şimdi zaman tünelinde biraz daha ilerleyelim ve Güftesi Aşkın Tuna'ya ait bir Hüsnü Üstün bestesinde Sami Aksu'ya kulak verelim. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla.

Arif Samet Oker'in Acem Kürdi makamındaki eserini Zeki Topçuoğlu icrasıyla dinledik. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz her programımızda sizler için küçük köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde önemli bir İslam alimi, Türk İslam tasavvuf edebiyatının değerli isimlerinden alim ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerinde taşırlar demiş Mevlana. Ne de güzel söylemiş. Siz de bizim gönlümüzdesiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Zira güzel dileklerinizle, mesajlarınızla sevginizi yürekten hissediyoruz. Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Zaten gönül köprüleri kurulmuşsa gerisi teferruattır, öyle değil mi? Ve bu sevgi akışını yine şarkılarla taçlandıralım istiyoruz. Yayın akışımıza çok özel bir eserle devam ediyoruz. Bayati makamında bir Fehmi Tokay bestesi. Güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkıyı Ayşe Tunalı seslendiriyor. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Gerdaniye makamındaki sevilen türküyü Muazzez Ersoy'dan dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru ilerliyoruz. Şimdi ise Aşıklar makamının unutulmaz bestekarlarından Şükrü Tunar'ın çok sevilen bir eserine kulak vereceğiz. Güftesi Ahmet Kaçar'a ait şarkıyı Melahat Gülses bizlere sunacak. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler giden dönmez ki geri.

Sevgili sanatçımız Esra İçöz, Hüseyin'i makamında bir Yalçın Tura şarkısıyla bizlere seslendi. Badem şekeri dedi. Programımızın sonlarına yaklaşırken Ziya Taşkent'in güftesi Seyhan Girginer'e ait Muhayyer şarkısında Hasan Eylen'e kulak veriyoruz. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen bizlerle birlikteydi. Sanatçı Necla Özmen yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirdiği Ziya Taşkent şarkısıyla konuğumuz oldu. Muayyer makamındaki bu şarkının güftesi Seyhan Girginer'e aitti. "Gücüme gidiyor böyle yaşamak" diye seslendi sanatçımız. Kıymetli dostlarımız ve bu güzel şarkıyla bir yayının daha sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz Server Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri muhayyer bir türküde Cengizhan Sönmez ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

SRT Name. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi Erdoğan. Süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Dün Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları töreninde konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti Cumhurbaşkanı. Gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusunu yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameyle 11 Cumhuriyet Savcısı adayıyla 3 hakim adayının ataması yapıldı. Yılın 4. faiz kararı yarın verilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarınki toplantısının ardından politika faizi kararı ve mesajları açıklanacak. Karar çerçevesinde enflasyon ve parasal duruşa ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Hakan Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Toplantıda bölgesel işbirliği ve güvenlik konularıyla uluslararası gelişmeler ele alınacak. Hakan Fidan, Türkiye'nin Balkanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesine verdiği desteğinin altını çizecek. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in Lübnan'da 3 ay aşkın bir süredir düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3666'ya yükseldi. Bölgedeki insani kriz de derinleşiyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri bir Apache helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda aralarında İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin de yer aldığı yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde de patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları ABD'nin saldırılarına misillemede bulunduklarını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Mustafa Çiftçi ziyareti çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman tarafından kabul edildi. Çiftçi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürklerle de bir araya geldi. Trafik kazalarında ya da depremde ağır hasar alan araçlarla ilgili sahte ekspertiz raporu hazırlayan çete üyeleri takibe alındı. İstanbul merkezi 16 ilde sahte ekspertiz raporlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan 39 kişiden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Adıyaman'da sosyal medyada silah kullanımı ile ilgili suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan 14 kişi yakalandı. Elazığ merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda da iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 10 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen 3 program kapsamında üreticilere verilen destekler devam ediyor. Bu çerçevede Mayıs ayında girişimcilere 400 milyon liraya yakın hibe verildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain'le Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk Handbolu'nda tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wildcard adlı kontenjandan katılacak. Haberleri sunduk.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. TRTNAME dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13. Hep birlikte, her dem nefesteyiz. Kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, perküsyonlarımızda ve ritim sazlarımızda Rahmi Göçmen. Efendim, bugün size seslerimizi ulaştıran sevgili kardeşim Birsel Acar. Teknik yönetimde Türkay Güner. Hemen yanındaki koltukta programı benimle birlikte hazırlayan Gaye, Görkem, Bülbül, Özçelik oturuyor efendim. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz kim? Çok zarif, çok şık, çok güzel bir hanım kardeşimiz burada. Hayat Mertel, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Seni iyi gördük.
1: Ben de sizi çok iyi gördüm.
0: Vallahi mi?
1: Gerçekten.
0: Kandırmıyorsun değil mi beni
1: bak? Hiç sevmem kandırmayı.

0: Durmayı.
1: Tamam o zaman.
0: dürüstlüğümle bilinirim.
1: Canımsın. Hoş geldin
0: Hoş
1: programımıza.
0: bulduk. Seve seve geldim. Koşa koşa geldim. Bir telefon yetti.
1: Vallahi ya arabayla aldırmadık mı biz seni? Aldırdık değil mi ya yani? Koşa koşa.
0: Tabii tabii ki
1: Ama
0: arabayla aldırdınız.
1: kanatlarını
0: Tanju
1: takıp
0: Erol
1: öyle.
0: telefon
1: Ah.
0: açınca
1: Ah ah ah
0: kanatları açıp
1: canımsın
0: geldik.
1: canımsın. Sevgili hayat, neler yapıyorsun, neler yapmaktasın? Bir de bir özelliğimiz var programımızda. Sevgili dinleyenlerimiz gelen konuklarımızı tanımak istiyorlar.
0: Tabii.
1: Sen kendini onlara bir tanıtır mısın?
0: Kendimi kısaca tanıtmaya çalışayım. Uzun konuşmaktan hoşlanıyorum çünkü. Çok uzun süredir müziğin içindeyim. Lisede İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı Türk müziği bölümüne başladım. Hem liseye hem yarı zamanlı konservatuara gidiyordum. Sonra lise bitince tabii ki lisans diploması almak için ne yapacağıma karar veremeyen böyle tam böyle 16-17 yaşında bir çocuk işte şu an dersleri alıp operaya mı gitsem Marmara Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği mi okusam derken yolum İTÜ Türk Müziği ses eğitimine çıktı diyelim. Ona karar verdim. 2001 yılında da konservatuardan mezun oldum. Mezun olduktan sonra bizim zamanımızda formasyon da veriliyordu konservatuarlarda. Uzun süre diyeyim, öğretmenliğin her dalıyla uğraştım. Kadrolu müzik öğretmenliği de yaptım. Anaokulunda kurs öğretmenliği de, piyano öğretmenliği de. En son şu anda ara vermiş olduğum amatör koro çalışmalarını da yaptım. Öğretmenliğin her dalıyla uğraştım ama şan mezunu olunca şarkı söylemek tabii ki bir aşk. Ona da kendi orkestramla sanatçı vokalliğinden başlayıp Embo Orkestrası'nın ilk solistliğiyle devam edip şimdi sadece kendi orkestramla sadece özel gecelerde sahne aldığım ve TRT FM'de Akustik Performans adlı bir program yaptığım şekliyle devam ediyorum.
1: Çok güzel bir şekilde anlattın kendini
0: Özet.
1: özet olarak. Ben de hiç sesimi çıkaramadım zaten. Bir başladın, pıt pıt pıt pıt pıt geldin.
0: Öyleyim.
1: Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Öğretmenlik yaptım dedin
0: Evet.
1: ya. Şu anda hala öğretmenlik devam ediyor mu?
0: Bu sene her şeye bir ara vermek istedim. Yeni bir projelerim var. Sürpriz. Onu açıklamıyorum.
1: Tamam, onlara geleceğiz.
0: Evet.
1: Onlara geleceğiz ama biz diyelim ki şimdi sevgili dinleyenlerimize aslında sen pop müziği şarkıcısısın fakat bizim programımızda Türk müziği okuyacaksın. Zaten Türk Müziği Konservatuarı
0: Ana sanat dalım.
1: mezunusun. O zaman şimdi senin sesini sevgili dinleyenlerimize biz bir duyuralım değil mi? Türk
0: Tabii.
1: müziği olarak duyuralım. Senin
0: Tabii.
1: sesini pop müziği olarak dinliyorlar ama bir de
0: Evet.
1: Türk müziği olarak dinleyelim. Ne yapalım?
0: Rast bir şarkıyla başlayalım derim. Bestesi Ferit Sıdal'a ait. Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış.
1: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Hayat ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık.
0: Ya şimdi hepimizin eline ve
1: Nefesli,
0: de
1: nefesli
0: tabii
1: çalanlara da
0: ki
1: öyle deniyor
0: tabii
1: ya.
0: ki ağzımıza sağlık. Nasıl, beğendin mi aranjımızı?
1: Çok, çok beğendim. Senin zaten vizyonun çok farklıdır. Tanju abi diyebilir miyim radyoda?
0: Tabii ki.
1: Senin
0: Tabii ki.
1: vizyonun çok farklıdır zaten. Arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Çok güzel oldu.
0: Güzel oldu ve de sen de beğendiysen zaten sevgili dinleyenlerimiz bizden hep böyle şeyler istiyorlar. Böyle yapmaya devam edeceğiz. Biz de elimizden geldiği kadar parçaları değiştireceğiz ama özünü bozmadan
1: Tabii.
0: değiştireceğiz. Bu şekilde gideceğiz. Ya hemen bir şarkı daha yapalım mı?
1: Yine aynı makamdan devam edelim
0: Tamam.
1: diyorum
0: Ne
1: ben.
0: yapalım?
1: Bir Erol Sayan şarkısı. Geçsin günler,
0: Hmm.
1: haftalar, aylar, mevsimler, yıllar.
0: Peki Erol Sayan dedin de. Erol Sayan okulda hocan oldu mu?
1: Olmadı.
0: Hmm.
1: Çalgı eğitimde daha çok derslere giriyordu. Ben şu an
0: Hı.
1: bölümün mezunuyum. İlk önce Tülin Korman repertuar hocam oldu. Daha sonra da uzun bir süre Rahmi Sönmez Ocak. Onu da yakın zamanda kaybettik. Birkaç sene oldu.
0: Evet.
1: Nur içinde yatsın. Onlardan feyz aldım. Ama Erol Hoca...

0: Önemli.
1: Küçücük bir anım var hocayla. Son sınıf konseri mezun olacağız. Böyle hocalar arasında da ufak böyle çekişmeler olurdu bilirsin Tanju abi. Ben beş ses bir eser söylemiştim. Sonra kenara çekmişti beni bir iki gün sonra. Seni beğendim ama bu eseri dört sesle okurdun demişti bana.
0: Der, öyle şeyleri
1: Der.
0: vardır.
1: Benim Selahattin İçli hocam oldu ve tez çalışmamı Selahattin İçli ile yaptım. O da bambaşka bir insandı bilirsin. Çok severek hatırlıyorum Selahattin hocayı. Birsel Hanım'ın da hocasıymış. Gerçekten tezimi onunla yapmak saatlerce Selahattin hocayla onun anıları hem kişisel hem müzikal anılarını dinlemek gerçekten onur verilecek bir şey. Harika anılar bunlar. Okulumu seviyorum ya.
0: Anılara geleceğiz. Hemen Erol Sayan'ın "Geçsin günler, haftalar, aylar, yıllar" diyoruz.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Hayat ağzına sağlık. İyi ki geldin ya.
1: Ya teşekkür ederim. İyi ki
0: İyi.
1: çağırdın sen de.
0: Vallahi iyi ki geldin. Bak böyle mutlu olduk seni gördük aramızda. Sen de
1: Ben de
0: bizimle
1: mutlu oldum.
0: birlikte müzik yapmaktan herhalde mutlusundur.
1: Kesinlikle çok mutluyum. Türk müziği okumaktan da böyle her zaman olmuyor. Artık ben yolumu değiştirdiğim için biliyorsun
0: Evet.
1: Enbi Orkestrası'yla başlayan, pop şarkıcılara vokalle başlayan bir Batı müziği maceram oldu beni. Hayat çok enteresan Tanju abi. Başka bir hayallerle başlıyorsun ama geldiğin noktada bambaşka bir yerde olabiliyorsun. Sürprizlerle dolu diyorum. Ama
0: Evet.
1: mutluyum olduğum yerden. Her zaman söylüyorum aldığım eğitimin sahnede yaptığım işlerde o kadar faydasını görüyorum ki Türk müziği bilmek bir ayrıcalık. Kesinlikle öyle düşünüyorum.
0: Şimdi Türk müziği bilmek hakikaten bir ayrıcalık. Neden bir ayrıcalık? Şöyle ki biz Türk evladıyız. Türkiye'de doğduk, Türkiye'de büyüdük, burada yetiştik. Türk müziği ve halk müziği aslında bizim özümüz.
1: Tabii ki.
0: Bunları kesinlikle bilmemiz lazım. Bunları bilmezsek zaten müzikte ileri bir adıma geçmiş olamayız diye düşünüyorum ben kendi adıma.
1: Aynı şeyi
0: Yani
1: düşünüyorum.
0: müzik globaldir, tamam evlat, evrenseldir, bütün dünyada vardır ama bütün dünyadaki ülkelerin müzikleri de ayrıdır. Ve
1: Evet.
0: onların hepsi kendi müziklerini bilerek dünyadaki evrensel müziğe adım atmışlardır, adım atıyorlar ve hala bunu yapıyorlar. Bizde maalesef böyle bir eksiklik var. Yani Batı müziğinle uğraşan insanlar için Türk müziği çok fazla önemli değil. Halk müziği çok fazla önemli değil. Ama bunlar çok önemli. Biz Türk'üz. Türk
1: Kesinlikle
0: evladıyız.
1: katılıyorum. Hatta niye konservatuarlar ayrı diye düşünmüşümdür.
0: Evet.
1: Azerbaycan'daki gibi olsa orada konservatuarlar bir ve hem kendi müziklerini biliyorlar
0: Hı.
1: hem de Batı müziğine çok hakimler. Biz her ikisini de çok iyi öğreten tek bir konservatuar olamaz mıydı? Niye Türk müziği konservatuarı ayrı, Batı müziği konservatuarı ayrı diye düşünmüşümdür Türkiye
0: Evet.
1: için.
0: O zaman şöyle bir şey soracağım şimdi sana. Senin eğitimci kimliğinden de faydalanarak diyeceğim ki bizim ilkokul itibariyle başlayan bir eğitim serüvenimiz var ve de büyüyen çocuklarımız var. Bu çocuklarımıza Türk müziğini nasıl öğretebiliriz, nasıl sevdirebiliriz, nasıl Türk müziğini ve halk müziğini bu çocuklarımızda popüler hale getirebiliriz? Sen bir eğitimci olarak bunun altına elini koysan neler yaparsın?
1: Müfredatta halk
0: Hı.
1: müziği şarkıları mutlaka oluyor. Halk müziği biraz daha Batı formuna yakın olduğu için olabilir diye düşünüyorum. Daha az sözlü türkülerle daha kolay çocukların kulaklarına girebiliyoruz. Türk müziğinde biraz önce söylediğimiz Erol Sayan eserleri gibi eserlerle bence neden olmasın diye düşünüyorum. Oturup üstünde çalışmak lazım. Yani Batı müziği formuna daha yakın şarkılar yapan bestekarlarımızın eserleri konarak kulaklara Türk müziği makamsal notaları diyeyim. Kazanabilir. Bence böyle başlanabilir diye düşünüyorum. Keşke yapılsa.
0: Evet, biz o zaman şöyle bir şey yapalım gençlerimizin kulağına bir Türk müziği şarkısı daha sunalım. Diyelim ki Saadettin Kaya'nın çok güzel bir Nihavend şarkısı var. Gönül nedir bilene? Gönül veresim gelir, gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Ama bunun başında ben bir Nihavend taksim yapmak istiyorum.
1: Harika olur.
0: O taksimden sonra da senin şarkıya böyle bir girmeni istiyorum.
1: Tamam, seve seve.

0: Diyorum ki kendi kendime, elime, ağzıma sağlık.
1: Kesinlikle öyle. Mete abinin de senin de eline ağzına sağlık. Muhteşem bir taksimdi.
0: Değil mi?
1: Muhteşem bir
0: Ama
1: taksimdi.
0: bunun sebebi sensin şekerim. Tabii.
1: Biz böyle birbirimize iltifatla geçireceğiz.
0: Arkadaşlar, ellerinize sağlık,
1: Çok
0: ağzına
1: güzeldi.
0: sağlık senin de. Hayat programımızın da yarısına geldik bu arada. Nasıl
1: Evet.
0: geldik anlamadık.
1: Vallahi çok keyifli.
0: Bizim programımızı şu anda radyolarını yeni açmış sevgili dostlarımız.

0: ve de klavyelerimizde Mete Çelik, perküsyonlarımızda, ritim sazlarımızda Rahmi Göçmen. Bugün size seslerimizi ulaştıran benim sevgili kardeşim Birsel Acar. Hemen yanındaki sandalyede programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol konuğumuzda. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir hanımefendi sevgili Hayat Mertel. Bir kez daha hoş geldin.
1: Bir kez daha hoş buldum.
0: Sevgili dostlarımız, şu ana kadar tabii ki kaçırdınızsa muhtemelen de kaçıran dostlarımız vardır. Çok güzel sohbetler ettik biz sevgili Hayat'la. Çok güzel şarkılar söyledik ama sohbetimiz bitmedi, şarkılarımız da bitmedi. Bizim programımızda sevgili konuklarımıza sorduğumuz bir sorumuz var. Onu sana da soracağız.
1: Hiç
0: O
1: bilmiyorum,
0: bakalım,
1: çok heyecanlandım.
0: bakalım cevabın ne olacak? Sevgili Hayat, sence aşk nedir?
1: Tek kelimeyle anlatılmayacak bir şeydir. Geçici bir şeydir. Kalıcı bir şey değildir. Sevgi kalıcıdır. Aşk geçicidir. Ama aşk tek bir şeye duyulacak bir his de değildir. Her şeye, her canlıya aşık olabilirsin. Ama aşk genel anlamında çok pozitif, insanı serotonin hormonunu yükselten harika bir duygu. Herkese tavsiye ediyorum ben aşık olmalarını.
0: Recep, duydun mu? Bugün serotonin hormonundan bahsettik. Not ettin. Tamam. Recep bütün konuklarımızın cevaplarını not
1: Öyle
0: ediyor. Tabii
1: mi?
0: biz ondan sonra
1: Sonra
0: bunu yayınlayacağız.
1: aa
0: Tabii konuk şu
1: çok merak
0: konuğumuz şunu
1: ettim.
0: söyledi
1: Kim
0: diye.
1: nasıl cevap
0: Bugün
1: verdi?
0: serotonin hormonundan bahsettik ve aslında bu aşk için kimsenin net bir cevabı yok.
1: Tabii çok cümleli. Zaten
0: Herkes
1: onun için üstüne bir sürü şarkı yazılmış ya.
0: evet.
1: Herkes de farklı olduğu için.
0: Bu aşk için çeşitli materyaller olması lazım değil mi? Mesela bir saçından bahsedebiliriz, insanın veya bir ağacın dalından, çiçeğinden bahsedebiliriz. Bunun için de diyebilir miyiz acaba? Büyüleyen gözlerinle.
1: Kesinlikle diyebiliriz.
0: Bu gözlerle de bir aşk yaşayabilir miyiz?
1: Yaşayabiliriz. En çok gözlerle yaşanıyor zaten.
0: Değil mi? Büyüleyen gözlerinle
1: Yeşil
0: yeşil
1: yeşil.
0: yeşil bakıyorsun. Sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun diyoruz.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Sevgili hayat ağzına sağlık. Yani büyüleyen gözlerinle bir dönemin çok
1: Hit.
0: popüler bir şarkısıydı.
1: Nalan Altınörs.
0: Değil mi?
1: Hepimiz
0: Nalan
1: biliyoruz.
0: Altınörs okumuştu. Peki seni böyle büyüleyen bir göz var mı?
1: Şarkılar.
0: Bir tek şarkılar mı?
1: Tabii ki eşim Kaan
0: Aa, şimdi gelelim Kaan'a. Sevgili
1: Mertel.
0: Kaan, sevgili Kaan da müzisyen. Bizim
1: Evet.
0: müzisyen arkadaşımız.
1: Davul
0: Davulcu bir
1: çalıyor.
0: kardeşimiz. Tanışmanız nasıl oldu Kaan'la?
1: Nerede olmuş olabilir sence?
0: Sahnede.
1: Tabii ki. Çok kolay bir soru.
0: Peki, demin sorduğum soru gibi, hani aşkı sordum ya. Kaan'a da böyle bir şeyler oldu mu? Yani
1: Aşk gibi
0: aşkı
1: mi?
0: tarif ederken dedin ya, serotonin dedin,
1: Tabii
0: patlama
1: ki
0: yapıyor.
1: oldu.
0: Oldu mu?
1: Tabii ki oldu.
0: Kaan
1: Duyuyordur. Dinler,
0: duyuyorsun değil mi?
1: dinler. Kaan da müzisyen tabii ki sahnede tanıştık. Ama bazen insanlar zaten kendi çevreleriyle hep haşır neşir olduğu için bizim en fazla gittiğimiz işte bir çay kahve içmeye gidiyoruz başka meslekten arkadaşlarımızla. Ama genelde müzisyen arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Doğal olarak da aşkımızı da müzisyenden buluyoruz.
0: Peki.
1: Kaçınılmaz son.
0: Peki bir soru soracağım şimdi. Bir müzisyenle evli olmak, hayatını birlikte idame ettirmek güzel bir şey mi yoksa sakıncaları var mı? Daha doğrusu bunu şöyle sormak daha mantıklı geliyor bana. Aynı meslekten olan kişilerin birbirleriyle bir birliktelik yapmaları kendi eksenleri içerisinde doğru bir şey mi?
1: Ben kendi açımdan cevap verebilirim
0: Tabii
1: ancak
0: ki.
1: buna. Biz müzisyenler arasında hep negatif konuşulur bu konularda. Hele sahnede birlikte çalışmak gerçekten. Hele bir kadın solistin arkasında bir müzisyen olarak. Hani bir erkek açısından da çok zor, kadın açısından da çok zordur. Ama bizim için çok pozitif bir anlamı var. Ben çok memnunum ya bu durumdan Tanju abi.
0: Güzel.
1: Yani gayet işimi kolaylaştıran çok fazla şey oluyor. Zor yanları yok mu? Tabii ki 24 saat birlikteyiz. Yani hiç ayrı
0: Evet.
1: geçirdiğimiz, şu an ayrıyız mesela. O da bir toplantıda şu anda sahnemle alakalı. Ama genelde 24 saat birlikteyiz. Hatta pandemide bizim müzisyenler açısından zor geçen
0: Evet.
1: zamanlardı biliyorsun. Orada çok evliliklerini bitiren müzisyen arkadaşlarım da oldu ama şükürler olsun diyelim. Hayatın ne getireceği belli olmaz ama şükürler olsun. 18. senemiz
0: İyi, hadi maşallah,
1: evlilikte.
0: hadi
1: 4
0: maşallah.
1: senede flörtümüz vardı.
0: Oo.
1: 22 senedir birlikteyiz
0: E
1: yani.
0: hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi sen bir popüler müzik sanatçısısın
1: Evet.
0: ve seni biz sevgili dinleyenlerimize popüler müzikle de bir duyuralım istedik. Fakat öyle bir popüler müzik şarkısı seçtik ki parça Nikris.
1: Evet, özellikle seçtim.
0: Değil mi? Yani Atilla Özdemiroğlu'nun
1: Tabii.
0: bestelediği, Sezen Aksu'nun meşhur ettiği bir
1: Evet.
0: şarkı. Diyor
1: Evet.
0: ki kalbim
1: Ege'de.
0: Ege'de kaldı.
1: Benim de. Çok seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Çok.
0: Hadi bakalım arkadaşlar.

0: Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar.
1: Ağzınıza sağlık efendim. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok
0: Biz bu
1: teşekkürler.
0: parçayı çalmadıydık burada.
1: Ya.
0: Çok...

0: yapmış mutlu oldu. Oldu ama okumuş olduğun ton var ya, parmaklarım birbirine girdi.
1: Çok özür diliyorum.
0: Fakat bu şarkıdan sonra sana bir şey söylemek istiyorum. Hem ağzına sağlık diyorum, hem de diyorum ki bir daha seni bu programa çağırdığımız zaman gelir misin?
1: Tabii ki gelirim.
0: Seve seve.
1: Tanju Erol telefon açacak da Hayat Mertel gelmeyecek mi?
0: E tamam, o zaman telefon açmadan geleceksin o zaman, tamam. Anlaşıldı. Seni bir kere daha burada misafir edeceğiz. Bu sözü aldık ama hemen bir Muayyer Kürdi şarkımız var Suat Sayan'ın.
1: Evet.
0: Diyor ki sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur diyor.
1: Yani intizar.
0: Yapalım bu şarkı.
1: Yapalım.
0: Haydi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Hayat ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim Tanju abi. Senin de ağzına, arkadaşların da ellerine sağlık. Çok keyifli bir programdı.
0: Keyifliydi değil mi?
1: Çok keyifliydi. Çok keyif aldım. Söz bir daha geleceğim.
0: Tamam, bir daha geleceksin ama maalesef bugün bu programın sonuna gelmiş
1: Evet, her
0: bulunuyoruz.
1: güzel şeyin olduğu gibi.
0: Evet. Sevgili Herdem Nefes Müdavimleri, TRTname dinleyenleri, sevgili dostlarımız. Maalesef ki bu haftalık programımızın sonuna geldik ama bu haftalık geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konuk, başka bir röportajla karşınızda olacağız. Bugün kimlerle birlikteydik? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda Rahmi Göçmen, teknik yönetimde Türkay Güner. Bugün seslerimizi size sevgili dostum Birsel Acar iletti efendim. Hemen yanındaki koltukta da programı birlikte hazırladığımız sevgili kardeşim Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyordu. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşların genci Tanju Erol. Konuğumuz Hayat Mertel. Sizlere bu haftalık veda ederken diyoruz ki aşkımla oynama, kumar değildir, seviyorum demek hüner değildir.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nin ardından Bulgaristan'daki temaslarını sürdürecek, yarın yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarındaki işbirlikleri değerlendirilecek. Türkiye-AB ilişkileri de gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor. LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Bakan Çiftçi, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürk'lerle de bir araya geldi. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası yarın para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları sınavı giriş belgelerini adayların erişimine sundu. Adaylar belgelerini kimlik numarası ve şifreleriyle alabilecek. Havelsan, Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'in eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği tam uçuş simülatörü Göksim'e yönelik çalışmalarını tamamladı. Göreve hazır hale getirilen Göksim, helikopter pilotlarının intibak, acil durum, görev provası ve bakım gibi eğitimlerinde kullanılacak. Bursa'da 37'si tutuklu 63 sanığın bulunduğu belediyede örgütlü rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopteri

20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi, açıklaması yaptı. Tahran saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler, dedi. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda 3 kişi daha hayatını kaybetti. Bölgede insani kriz derinleşiyor. Haberleri dinlediniz.

Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dileklerimizle İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan TRT Name dinleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz efendim. Ben Mehsem Özşimşir, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tomaisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Seher Topçu. Stüdyo Name programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün programda yer alan çok kıymetli ses sanatçısı arkadaşlarım Ayşe Eren Yusuf, Yaprak Sayar ve Alp Aslan. Bizlere eşlik edecek olan çok kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Görkem Güder, violonselde Serdar Açın, kanunla Funda Süyür, udla Özge Nadire Akgül, tamburla Gökalp Yüzlüer, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Efendim, repertuarımızdan seçtiğimiz çok zarif eserlerle sizlere hoş vakit sunmak arzusundayız. Muhayyer Kürdi eserlerle başlayacağız. Koromuz seslendirecek bu eserleri. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, ardından ne olursun güzelim sevsen beni ve son olarak da için için yanıyor, yanıyor bu gönlüm diyecek koromuz.

0: TRT Name.
1: Efendim Stüdyo Name programımız devam ediyor. Muhayyer Kürdi şarkılarla başladık programımıza. Yine Muhayyer Kürdi eserlerle devam edeceğiz. Evet, solistler geçidimiz başlıyor ve ilk solistimiz benim çok kıymetli kardeşim Yaprak Sayar. Hoş geldin Yaprakcığım.
2: Hoş bulduk Meslem ablacığım. Herkese merhaba diyorum ben de.
1: Çok güzel bir eser var görüyorum. İstersen anonsunu senden
2: tabii
1: alalım.
2: Tabii ki. Emin Onga'nın bir güzel şarkısı Muhayyer Kürdi makamında. Bülbül gibi her şam seher nalelerim var.

0: Sağlık. Efendim programımız Muhayyer Kürdi şarkılarla devam ediyor ve mikrofona benim çok kıymetli arkadaşım Alp Aslan geliyor. Hoş geldin Alp'cim.
1: Hoş bulduk Meslem'cim. Teşekkür ediyorum.
0: Görüyorum ki çok güzel bir şarkı var. Anonsunu senden alabilir miyiz?
1: Şekip Ayhan Özışık'a ait bir beste. Bakarım yollarına. Neredesin sevgilim?
0: Zevkle dinliyoruz.

Ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim, Muhayyer Kürdi şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait bir şarkı var sırada. Ben Deniz seslendireceğim. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan diyeceğiz. Ama öncesinde çok kıymetli kardeşim Funda Suyur'den bir kanun taksimi rica ediyorum.

0: Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Efendim Stüdyo Name programımız yine çok kıymetli bir solistimizle devam ediyor. Ayşe'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Mehsem'ciğim. Teşekkür ederim.
0: Yine dinleyicilerimizin çok sevdiği bir eser sunuyorsun bize. Nedir şarkını alabilir miyiz anonsunu senden?
1: Evet, yine Muhayyer Kürdi makamında bir eser. Yıldırım Gürses'in bir şarkısı. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime diyeceğiz.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim, İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Stüdyo Name programındasınız. Muhayyer Kürdi eserlerimizi bitirdik. Şimdi ikinci bölümümüzde Hicaz şarkılarla devam edeceğiz. Ve yine mikrofona Yaprak Sayar geldi. Hoş geldin Yaprakcığım.
2: Hoş buldum tekrar. Tekrar merhaba.
1: Evet, çok güzel bir eser seçmişsin.
2: Evet.
1: Anonsunu senden alalım.
2: Tabii ki. Sözleri Rıza Tevfik Bölükbaşı'na ait Supi Ziya Özbekkan'ın Hicaz Divanı. Dün gece Yesil'e kendimden geçtim.
1: Şarkıya giriş taksimini de Görkem Güder'den rica ediyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık. Görkemciğim, senin de ellerine sağlık. Çok güzel bir taksimdi. Efendim, Stüdyoname programımız son hızla Hicaz şarkılarla devam ediyor. Ayşe Eren Yusuf geliyor mikrofona. Çok güzel bir Muzaffer İlkar şarkısı seslendirecek bize. Anonsunu senden alalım.
1: Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin, silinmedi, silinmedi senelerdir.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık Ayşe'cim, ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim, programımız Hicaz bir şarkıyla yine devam ediyor. Mikrofona Alparslan geldi kıymetli arkadaşım. Ne okuyorsun bize Alpçim?
1: Bir Zekai Tunca bestesi, çok sevilen bir şarkı.
0: Evet.
1: Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben.
0: Zevkle dinliyoruz.

Gönlüne sağlık Alpçim. Efendim, bir stüdyoname programının da sonuna geldik. Programı sizler için ben Mehsem Özşimşir sundum. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Seher Topçu'ydu. Bugün programda yer alan çok kıymetli ses sanatçılarımız Ayşe Eren Yusuf, Yaprak Sayar ve Alp Aslan'dı. Bize eşlik eden saz sanatçılarımız bugün kemanda Görkem Güder, violonselde Serdar Açın, kanunla Funda Süyür, utla Özge Nadire Akgül, tamburda Gökalp Yüzler, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnetle Ali Çeliksu, ritim sazıyla Seyfettin Uraş'tı efendim. Bir daha görüşene dek sağlık, mutluluk, huzur ve mucizeler sizlerle olsun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda kurultay süreci ve ihraçların gündeme alınması bekleniyor. LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali'nde konuştu. İmam Hatip okullarının ilmi ve irfanı aynı çatı altında buluşturduğunu söyledi. 28 Şubat dönemindeki karanlık süreci ve yaşanan zorlukları hatırlattı. İnşallah şimdi İmam Hatip'i uluslararası bir marka haline getireceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen A Milli Futbol Takımı temalı beste yarışmasının kazananı belli oldu. Halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği Bizim Çocuklar adlı eser birinci seçildi. Eser için yaklaşık 1300 öğrenci ve velinin katılımıyla profesyonel bir klip çekildi. Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı, Gökçeada'yı şap hastalığından aşılı arı bölge ilan etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda Türkiye'nin hayvan sağlığı alanındaki uluslararası başarısı bir kez daha tescillendi. İzmir Seferihisar'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalışması sonucu 764 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Müzakere için çok geciktiler, artık bedelini ödeyecekler dedi. Trump, İran'a yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu da belirtti. Hedef olarak enerji santrallerini ve köprüleri işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise düşman İran'ın teslim olacağı fikrine kapılmasın karşılığını verdi. Son gelişmelerin ardından Tahran, müzakerelere ilişkin durumun gözden geçirileceğini duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Mahmut Bilkin'in yönettiği Hicaz Faslı'nı sunuyoruz. Ara Taksim'ini Utla Necmettin Gülfidan yapacak.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını anbeyan izliyorlar dedi. Çelik, soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmanın devam ettiği

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, temiz siyaset açısından partiyi arındırmak için 9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi açıklamasını yaptı. 9 isim arasında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Veli Ağbaba da bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Sofya'da zirve öncesi ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emine Erdoğan'ın başlattığı Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile uygulamasının güçlü bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü söyledi. Bugün 9.277 koruyucu ailemiz 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor dedi. LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırıda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlama meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırı düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise düşman İran'ın teslim olacağı fikrine kapılmasın karşılığını verdi. Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında yarın saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. A milliler ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya karşısında verecek. İkinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'a, üçüncü maçını ise 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz akustik name programından sesleniyoruz sizlere efendim. Bu akşamki ton maisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Aslı Boner ve bendeniz Ömer Faruk Güney yaklaşık bir saat boyunca sizler için seçtiğimiz çok güzel eserlerle, şarkı ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız. Efendim stüdyomuzdaki birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, neyde Celalettin Biçer, kanunda Cemil Atikoğlu, violonselde Ahmet Dinleyen, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Kıymetli dinleyiciler, programımızın başında seslendirdiğimiz eser Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait çok güzel bir şarkıydı. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Sıradaki eserimiz ise Muhayyer makamında olacak. Sözler Necdet Rüştü Efe'ye, beste Saadettin Kaynağı'a ait. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor, ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor. Gece kapladı her yeri, keder sardı dereleri, düşman değil sevda açtı sinemdeki yareleri.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyiciler, TRT Name'de akustik name programı devam ediyor. Efendim, hatırlatmak istiyorum, tekrar yayınımız bu gece saat 12'de ve cumartesi günü saat 18.15'te olacak. Şimdiki eserimiz dillere pelesenk olan çok güzel bir eser. Azeri Bekirov'a ait, Hicaz makamında. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün.

Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name stüdyolarında akustik name programı devam ediyor. Şimdi sırada çok güzel bir türkü var. Notayı alan Muzaffer Sarı Sözen. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste. Ötme bülbül, yârim hasta, ah neyleyim şu gönlüme. Buyurun arkadaşlar.

0: TRTname.
1: Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın. Her gören göğsüme taksam seni der, kimi ateş gibi yaktın beni der. Kimi bir lur bakışından söz eder, kim bilir hangi gönüldür durağın. Söz melek hiç, beste amir ateş, makam muhayyer kürdi. Buyursunlar arkadaşlar.

Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış, çiçekler yaz bağlarmış Eylül akşamlarında. Ne olursun kal gitme, beni sevginden etme, sana hasret bekletme Eylül akşamlarında. Bütün yapraklar soldu, gönüller özlem doldu, gidenler dönmez oldu Eylül akşamlarında. Güfte Nüket Ulaştır, beste Amir Ateş, makam Muhayyer Kürdi.

0: TRT Name.
1: Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne. Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Nesimi'ye sordular ki, yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım, o yer benim kime ne? Güfte Seyit Nesimi. Efendim, eserden önce Celaleddin Biçer'den Ney Taksim'i dinliyoruz.

Efendim sırada çok güzel bir türkü var. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem ayağına. Sırmalar saç sağa soluna, inciler dizin yoluna. Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Makam segah. Buyursunlar arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyiciler, TRT Name'de akustik name programı devam ediyor. Sıradaki şarkımız, hep ilahi programı yaptığımız için TRT Name'de de tasavvuf musikisi programı yaptığımız için senelerce tabii ağzımız alışmış ilahi demeye, ama bugün sizler için seçtiğimiz çok güzel şarkılar ve türküler okuyoruz. Sıradaki şarkımız çok güzel bir eser. Siz de bu şarkıyı çok iyi biliyorsunuz. Bize de eşlik edeceğinizi düşünüyoruz efendim. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma, uyku girmiyor gözüme, unuttun beni zalim. Söz ve müzik Arif Sami Toker'e ait. Buyursunlar arkadaşlar.

Evet kıymetli dinleyiciler, Akustikname programı tüm hızıyla devam ediyor. İşte arkadaşlar içimden geldi, eser yer değiştireceğim. Çok güzel bir marşımız var. Kürdi makamında güftesi Arif Nihat Asya'ya, bestesi Yıldırım Gürses'e ait. Yelkenler dikilecek, yelkenler biçilecek. Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazları ile bize eşlik eden çok kıymetli sanatçı arkadaşlarıma, tabii ki tonmeisterimize, yapımcımıza, birbirinden değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son eserle sizlere veda etmek istiyorum. Dillere pelesenk olan yine çok güzel bir eser. Lütfen bizlere eşlik edin. Aşkın kanunu yazsam yeniden, kimi ümitlerim yer alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Hayırlı akşamlar efendim.

Dinleyenler, 10 Haziran çarşamba akşamındayız. Haftanın tam ortasındayız ve akşamın sesinin saati başladı. TRT Name'deyiz. Ekipçe yerimizi aldık. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanıyor programımız. Bildiğiniz üzere bu akşam yapımcımız Melek Hancı, teknik yönetmenimiz ise Seher Topçu. Mikrofonda ben varım yine, Tayfun Öçal. Yine 2 saat boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Name'den Name'ye yolculuğumuzda güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz efendim. Yüksel Uzel'den dinleyeceğimiz bir eserle başlayacağız bu akşama. Bestesi Hüsnü Üst'ün, güftesi ise Halit Çelikoğlu'na ait şarkının. Kalbim seni sevmesin de ne yapsın?

Samime Sanay'dan dinledik. Aşk Yağmuru. Bestesi Hüseyin Soysal, güftesi Sami Derintuna'ya ait bir eserdi. Akşamın sesinde şimdi nihavend bir şarkıyı Zekai Tunca yorumuyla dinleyeceksiniz. Bestesi Hasan Soysal, güftesi Özdemir Kiper'e ait bu şarkının. Mektuplar yazarım, dudak bükersin.

Ne kadar istesem de sana gelemem. Ağlama güzelim, kader utansın. Emel Sayın'dan dinledik efendim. Rast makamındaki bu eseri, bestesi Metin Everes, güftesi Sadık Atay'a aitti. Şimdi bir başka büyük ses, Muazzez Abacı bizlere Rast makamında bir şarkı söyleyecek. Bestesi Ziya Taşkent, güftesi yine Sadık Atay'a ait bu şarkının. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme.

Gözlerin doğuyor gecelerime. Bestesi Yusuf Nalkesen, güftesi Halit Çelikoğlu imzası taşıyan Uşak makamındaki eseri dinledik. Yine özlenen bir sesten, Yıldırım Bekçi'den. Ve şimdi Ayşe Tunalı gelecek mikrofon efendim akşamın sesinde. Bestesi Zekai Tunca, güftesi Cemal Safi'ye ait Uşak makamındaki eseri seslendirecek. Haklısın ne kadar üzsen de beni.

Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli dedi Mehmet Özkaya. Bestesi Zeki Müren, güftesi Yaşar Güvenir'e ait Kürdili Cazkar bir eserdi efendim dinlediğimiz. Saatlerimizde 19.30 olduğu akşamın sesi İstanbul'dan canlı yayınla devam ediyor. Zeki Müren'i şimdi bir solist olarak dinleyeceğiz. Bestesi Coşkun Sabah'a, güftesi Ülkü Aker'e ait eserde. Bir gülü sevdim.

Türk pop müziğinin bir klasiğini dinledik efendim. Yalnızca Sitem Sezen Aksu'dan biliriz bu şarkıyı. Fatma Nurten Demirkol yorumuyla şimdi akşamın sesindeydi. Bestesi Aysel Gürel, güftesi ise Onno Tunç'a ait bu unutulmaz şarkının. Şimdi Muhayyer Kürdi bir eser dinleyeceğiz efendim. Şekip Ayhan Özışık'a ait bir beste, güftesinde Azmi Kenan adını görüyoruz. Aslı Pakalınlar seslendiriyor. Yalnızım bu diyarda.

Bestesi Yıldırım Gürses, güftesi ise Kemalettin Kamu'ya ait Uşak eseri Gülşen Bakoğlu seslendirdi. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. Şimdi Ayşegül Durukan'dan Muhayyer makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Bu aynı zamanda ilk bir saatimizin de son şarkısı olacak. Bestesi Ziya Taşkent, güftesi Seyhan Girginer'e ait bu eserin. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Yeni saatimizi Umut Akyürek'ten dinlediğimiz Kürdi makamındaki İçimde Kanımsın isimli eserle başladık. Bestesi İsmet Nedim, güftesi Nur İncegül tarafından yazılan bir şarkıydı. Şimdi Hüzzam devam edeceğiz. Gökhan Sezen gelecek mikrofona. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi Sami Derintun'a ait şarkıyı seslendirecek. Güldür artık, ağlatma.

Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Ela Altın seslendirdi efendim. Bayati makamında bir eser dinledik. Bestesi Erol Sayan, güftesi Necla Gürer imzası taşıyordu bu şarkının. Saatlerimiz 20.14, akşamın sesi İstanbul'dan canlı yayında devam.

devam ediyor şimdi Hicaz bir şarkıyla. Seda Gökkadar gelecek mikrofona. Bestesi Bilge Özgen, güftesi Mülazım Yıldırım'a ait şarkıyı seslendirecek. Haberler yollasam, seni çağırsam...

Unutmak kolaysa önce sen unut. Celal Abacı seslendirdi efendim. Hicaz makamında bir Ziya Taşkent klasiği dinledik. Güftesi Nurettin Baykal'a aitti bu şarkının da. Akşamın sesinde yeniden uşak şarkılar dinlemeye başlıyoruz. Bahadır Özüşen seslendirecek şimdiki şarkımızı. Bestesi Kemal Gürses, güftesi ise Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait. Zulmetle ayrılık bestesi yapan

Hasan Eylen'den dinledik. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Uşak makamında bir şarkıydı, bestesi Selahattin İnal, güftesi ise Bekir Sıtkı Erdoğan'a aitti. Son yarım saate giriyoruz akşamın sesinde ve nihavend bir şarkıyla gidiyoruz. Hilal Çelebi girecek mikrofona, bestesi Mahmut Oğul, güftesi Yalçın Benlican'a ait şarkıyı seslendirecek. Yüreğime gömdüm seni.

Gün gelir de beni unutursun demiştin. Çekip Ayhan Özışık'a ait Uşak makamındaki eseri Güldehen Marmara seslendirdi. Şimdi de Sevim Şengül imzası taşıyan bir başka Uşak şarkıyı Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Mehtaplı gecelerde hep seni andım.

Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak. Melda Kuyucu Kılıç, Şükrü Tunar'a ait Uşak eseri seslendirdi. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz efendim. Şimdi Safiye Soyman yorumuyla bir şarkı dinleyelim.

Yaşanacak çok şey var bu gece. Kal bu gece, kal bu gece. Yaşanacak çok şey var bu gece.

gece, kar bu gece. Yaşanacak çok şey var bu gece, kar bu gece, kar bu gece. Yaşanacak çok şey var bu gece, kar.

Beste ve Güftesi Gönül Şen'e ait şarkıyı Coşkun Sabah yorumuyla dinledik efendim. Kal bu gece. Ama kalamıyoruz çünkü son şarkımıza geldi sıra. Bizleri bu akşam da dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili Name dostları. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızın yapımcısı Melek Ancı'ydı, teknik yönetmenimiz Seher Topçu ve sunucunuz ben Tayfun Açal. Sizlere Uşak makamında bir potpourri ile veda ediyoruz. Muazzez Ersoy seslendirecek. Yeniden görüşene dek Name ile kalın.

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bu akşam

programda sizlere TRT Ayaz Ağa stüdyolarından sesleniyoruz. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım, bu akşam Kanun'la Bora Dicle, Violonsel'le Özgür Özgüler. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Ton Meister'imiz Mehmet Sungur ve ben Gül Yazıcı sizlere seveceğiniz bir repertuarla sesleneceğiz bu akşam. İlk şarkımız Yesari Asım Arsoy'un Hicaz eseri. Güftelerinin çoğunu kendisinin yazdığını biliyoruz fakat bu eserin güftesi İhsan Bey'e ait. Bilmem niye bir bu seni sen çok görüyorsun. Bilgâne nigahınla beni öldürüyorsun. Başta bir taksimimiz olacak. Özgür Özgüler'den dinliyoruz.

Fasıl repertuarının en seçkin eserleri Bimen Şen'indir. 1000 civarında eser bestelediği söylenir. Günümüze 250'ye yakın eserinin ulaşması, yüzlerce eserinin notaya alınmamasıyla açıklanabilir belki de. Çünkü Bimen Şen nota bilmiyormuş. Şarkılarının çoğunu Arşak Çömlekçiyan ve Aleko Bacanos notaya alırmış. Şimdi onun Hicaz bir eserini çalıp söyleyeceğiz sizlere. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından. Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasından. Buyurunuz.

akşamki son Hicaz şarkı Gün Zamanı'nda yine Yesari Asım Arsoy'dan. Güfte de onun bu sefer. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde. Bülbül sesi var şarkıların namelerinde. Bin taze emel var şu kızın handelerinde. Bülbül sesi var şarkıların namelerinde.

Bora Dicle'den dinleyeceğimiz bir kanun taksimi var şimdi kıymetli dinleyenler. Ardından Güftesi Nevresi Cedid'e ait beste Tamburi Ali Efendi'nin Hüseyin'i bir şarkı seslendireceğiz sizlere. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül. Gül yağını eller.

Yemenimin oyası rengi de rengine. Ne yapayım annem, vermedi beni dengi de dengime. Uşak bir İstanbul türküsüyle sizlerleyiz.

Zamanı programının bu haftada sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Bana refakat eden arkadaşlarım Kanun'la Bora Dicle, Violonsel'le Özgür Özgüler'di bu hafta. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, ton masterimiz Mehmet Sungur'du. Ve ben Gül Yazıcı, sizlere haftaya da görmek istiyoruz. Aynı saatte çarşamba akşamı 22'de buluşalım diyoruz. Ve son Hüseyini türkümüzle programımızı noktalıyoruz. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim diyeceğiz.

0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz Kanun'la İsmail Karaşin ve Tanbur'la Pelin Değirmenci. Ton maisterimiz Barış Baykal. Teknik yapımda Kazım İncetaş ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
1: Evet, biraz Çamlıca, Bağlarbaşı. Dan bahsedip konuyu Kemaniye Seyhun'a getireceğim.
0: Tamam.
1: Ama baştan da şunu söyleyeyim. Niye Bağlarbaşı? Kemaniye Seyhun'la Lemi Atlı. Geçen programda da anlattık ya biraz Lemi Atlı'yı. Bağlarbaşı'nda pehlivan güreşleri olurmuş. Onu seyrederlermiş. Oradan da Setbaşı gazinosunda fasıl dinlemeye giderlermiş. Oh, oh. Peki Bağlarbaşı niye Bağlarbaşı'ymış? Çünkü o zaman orası silme bağlardan oluşuyormuş. Çok güzel üzümü varmış.
0: Üzüm bahçeleri o.
1: Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Üsküdar'ın Hora üzümü meşhurmuş. Hora.
0: İlk defa duydum.
1: Ben de ilk defa duydum. Rumca'da şehrin sınır dışısı hatta anlamına gelen bir kelime. Bağlarbaşı'da o kadar şehir dışı gibi ki o yüzden o üzüme Hora üzümü denirmiş gibi bir bağlantı kurdum.
0: Ha, bu üzüm o kelimeden geliyor, üzümün ismi yani. Şehir dışında.
1: Evet. Ve de orası şehir dışı diye böyle bize lazım olmayan bir bilgiyi de
0: bir yerde karşımıza çıkar.
1: Efendim, Kemal Niyazi Bey Dellazade'nin çıraklarından olan Tophaneli Sabri Bey'le bestenigâr Ziya Bey'den musikiyi öğrenmiş. Şark Musiki Cemiyeti'ne devam etmiş. Udi Nevres Bey'le de dostluğu sayesinde inceliklerini öğrenmiş müziğin. Anadolu Musiki Cemiyeti Şark Musiki Cemiyeti'nin kurucularından, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi Fransızca biliyor. Çok değişik taraflarından biri de çok iyi yelkenci. Hatta Galatasaray Spor Kulübü'nde yelkenciliği o kurmuş. Kuranlardan biri imiş. Yelken yarışlarından aldığı bir birincilik kupası da halen duruyor diyorlar. Duruyor mu bilmiyorum kupa.
0: Galatasaray'da mı acaba?
1: Evet, lisede? Duruyormuş. Evet. O bir tane saz semaisi var. Hicazgâr saz semaisi. Bana sorarsan pırlanta gibi bütün saz semaileri içinde parlar. Pırıl pırıl ya. Parlar.
0: Bir tane yapmış,
1: bir tane,
0: yapmış
1: evet, demek. Bir tane de şarkısı var Leyla. Ama ikisi de belki Leyla için o kadar iddia edemem ama saz semaisi muhteşem. Ve muhteşem iki icracıdan dinleyeceğiz. Ha, bu arada Karacaami'de defnedilmiş Kemal Niyazi Bey. Niye Karacaami'de defnedildiği bilgisini vereceğim mi? Verdiğimi daha sonra anlayacağız. Şimdi eseri dinleyelim. Mesut Cemil ve Vecihe Daryal çalıyorlar.

0: Mesut Cemil ve Vecihe Darial'dan Kemal Niyaz Seyhun'un Hicaz Kersaz Semaisi'ni dinledik. Biraz evvel Karacaahmet'te defnedildi dedim. Haydi sen oradan gir
1: Bir
0: konuya.
1: anlatayım bakalım. Karacaahmet, Karacaahmet Sultan dergahının etrafında kurulmuş. Karacaahmet 13. yüzyılda yaşamış Horasanlı bir Türk beyinin oğluymuş. Hacı Bektaş Veli'nin dervişlerindendir aynı zamanda. Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı büyük mezarlıklarındandır Karacaahmet. İlk olarak İstanbul'un 14. yüzyılda Araplar tarafından kuşatılması sırasında şehit olan askerlerin buraya gömüldüğü sanılmaktadır. Bu da bir efsane
0: 14.
1: sanırım.
0: yüzyıl düşün.
1: Evet. 4 defa istimlak edilmiş, defin sayısı 150 milyon kişi olduğu
0: İnanılır gibi
1: sanılıyor.
0: değil mi?
1: Hakikaten inanılır gibi
0: Evet.
1: değil. Kendileri de Bektaşi olan Zeynep Hanım ve Yusuf Kamil Paşa
0: Yani
1: bu
0: Zeynep Kamiller.
1: evet
0: Evet.
1: Zeynep Kamiller bu dergahın üst tarafında Zeynep Kamil Hastanesi'ni inşa ettirmişler. Ali Rıfat da Karacaahmet'te yatıyor. Nedim, Nefi, Oktay Rıfat, Fazıl Hüsnü Dağlarca, İsmail Dümbüllü, Fikret Mualla, Avni Dilligil, Osman Nihat Akın, Fehmi Tokay, Yesari Asım Arsoy da sayacağımız isimlerden
0: Buraya defne
1: birkaçı.
0: olmuş
1: Defne
0: olan, değil mi?
1: olmuş.
0: Evet.
1: Evet, onlardan birkaçı. Şimdi Alaaddin Yavaşça'dan Ali Rıfat Bey'in Nişabürek şarkısını dinleyelim. Meyledip bir gülizare, döndüm aşkıyla hezare.

0: Ali Rıfat Çağatay'ın Nişabürek şarkısını dinledik. Alaaddin Yavaşça'dan. Fehmi Tokay. Babası musiki işinas. Evleri Kemal Niyazi Seyhun, Ali Rıfat Çağatay, Sameh Rıfat, Udi Nevres Bey gibi müzisyenlerin sık sık toplandığı, musiki yaptığı bir mekan.
1: Eve zamanda bak. Yolculuk yapsak da bir gitsek, dinlesek değil mi? Ne kadar güzel olur.
0: Mülkiye-i Şahane'yi, yani bugünün siyasal bilgilerini bitirdikten sonra babasından ve Rauf Yekta Bey'den birkaç eser geçiyor. Mesut Cemil bir musiki sohbetinde şöyle bir şey söylüyor. Hazreti Bilal, Bilal-i Habeşi'den bahsetmiştik ya bir önceki programda. Evet. İlk ezanı çargah makamından okuduğu için aynı konuya geldik mi? Bu makamın kutsal sayıldığını, bu yüzden bu makamdan din dışı eser bestelenmediğini söylemiş, söylediğine pişman olmuş. Ne olmuş?
1: Ne olmuş?
0: Çünkü Fehmi Bey, izin verin üstadım diye bir başlamış, din dışı 8-10 tane çargah eseri okumuş. Hadi bakalım.
1: Hadi
0: ne
1: bakalım.
0: Oldu şimdi? Aman bir şey olur,
1: başlarına
0: şöyle olur,
1: yıkıldı
0: böyle
1: mı acaba?
0: Yıkılmamış. Demek ki efsaneymiş.
1: Evet.
0: Bu. Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı'nda mühendis olarak çalışırken şair bestekar Rüştü Şarda, malum çok bilinen biri,
1: evet,
0: ile beraber bir eve davet ediliyor. Bu hikaye de çok biliniyor ama ben yine de tekrar edelim
1: olsun
0: dedim. Rüştü Şarda'la birlikte bestekar şair bir eve davet ediyorlar. Bu evde karşılaştıkları 47 yaşında bir hanımdan çok etkileniyorlar. O kadar etkileniyorlar ki oradan ayrılır ayrılmaz biri şiir yazıyor, öbürü besteliyor. Bu da hangi şarkı oluyor? Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Ama bunu okumayacağız.
1: Evet.
0: İlk bestesini okuyoruz. Çiğdem Yarkın okuyor daha doğrusu. 24 yaşındayken yapmış 1913'te. Tahir Buselik şarkı. Gülle hem bezmi visaliz gerçi, har olsak da biz.

0: Çiğdem Yarkın'dan Fehmi Tokay'ın Tahir Buselik şarkısını dinledik. Şimdi bir acıklı ama
1: evet,
0: güzel bir olay var. Onu senden dinleyelim.
1: Evet. Şimdiki hikayemizin kahramanları Şerif İçli ve Selahattin Pınar. Nakleden de sevgili hocam Selahattin İçli.
0: Evet.
1: Selahattin Pınar'ın babası müzisyen olmasını asla istememiş. Buna rağmen Selahattin Pınar 12 yaşında gizli gizli ut çalmaya başlamış. Lisede okurken de o zamanın meşhur saz yeri olan Samatya'da haftada 3 gün saza katılmaya başlamış. 15-16 yaşlarında iken de Beşiktaş Jimnastik Kulübü bünyesinde, o zaman Akaretler'de cadde üstünde bulunan ve Neyzen İhsan Bey'in hocalık yaptığı Beşiktaş Musiki Kulübü'ne Şerif İçli ve abi İbrahim İçli ile birlikte devam etmeye başlamış. Buraya devam ettiği günlerden bir gün Beşiktaş'ta bir muhallebicide oturdukları sırada onları takip eden babası Sadık Bey, kürk yakalı paltosu, gümüş saplı bastonu ile kapıdan girmiş ve hizmetlisine her üçünü de dövdürtmüş.
0: İşe yaramış mı?
1: Hayır.
0: Hayır.
1: İyi ki de yaramamış.
0: Hatta öyle şeyler yapmış ki biliyorsundur.
1: Evet.
0: Bir gün evine arkadaşları gelmiş, sayılır sözü geçer bir adam. Onlarla birlikte otururken içeriye Selahattin Pınar giriyor. İşte bu yaşlarda,
1: evet,
0: yine. Mahdum Bey nasıllar diye soruyorlar. Hı-hı. Eskiden adet öyleydi. Direkt çocuğa değil, büyük muhatap alınır. Hı-hı. Efendim diyor, çalgıcı oldu bizim Mahdum.
1: Evet.
0: Hemen uzanıyor, diyor ki babacığım, bir gün gelecek Selahattin Pınar'ın babası diye anılacaksınız. Ben çalgıcı değilim, sanatkarım diyor.
1: Ya.
0: Böyle olaylar da yaşanıyor. Hatta daha beteri var. Tabii çok meşhur oluyor. Herkes tarafından saygı görmeye başlıyor. Bir gün öbür oğluna bir gramofon ve Selahattin Pınar'ın bir taş plağını aldırıyor. Yukarıya ne diyelim, çatı katına, hı-hı, koyduruyor. Ağlayarak plaktan, aa, dinliyor.
1: Vallahi şu anda ağlayanlar da bu hikayeyi dinleyince çoğalacak gibi geliyor bana.
0: Daha da fenası var. Fenası demeyelim de bu baba oğul ilişkisi enteresan. Hı-hı. Öldüğü zaman da biliyorsun,
1: evet,
0: Selahattin Pınar bir beste, hı-hı, yapıyor. Hı-hı. Mustafa Nafiz güftesini yazıyor.
1: Evet, evet.
0: Gecenin matemini, hı-hı, aşkına örtüp sarayım.
1: Gittin
0: diye
1: artık.
0: Okunuyor.
1: Evet.
0: Ama aslı
1: aşkımı
0: üstüne örtüp sarayımmış.
1: Aa.
0: Sonra o böyle bir ölüm çağrıştırıyor diye aşkına,
1: evet,
0: diye okunmaya başlamış.
1: Muhteşem bir şarkı. İkisi de şimdi orada herhalde buluşmuşlardır.
0: Evet. Sen artık programı,
1: evet,
0: bitir
1: programı
0: bence. Acıklı
1: bence,
0: oldu.
1: Evet, biraz acıklı bir sonuç oldu ama hayat ve müzik
0: hayatın
1: İçinde,
0: her
1: müzikte
0: alanında.
1: De var,
0: Tabii.
1: Hüzün hayatta da var. Programımız böyle. Evet, ben Çiğdem Yarkın.
0: Ben İncil'e Abertu.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından seslendik. Program

0: Sazendelerimiz Kanunla İsmail Karaşin ve Tanburla Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Barış Baykal. Teknik yapımda Kazım İncetaş ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Bir sonraki programda yeniden buluşuncaya dek son şarkımız ne İncil ablacığım?
1: Mustafa Erses'ten Şerif İşli'nin Nihavend makamında bir eserini dinleyeceğiz. Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Altın tasta gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum. Yar söyledi ben unuttum, gönül efendini buldu, saçı Leyla'ya vuruldu. Nimet Hanım'ın bu Acem Kürdi bestesini Melihat Gülses'ten dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en sevdiğimiz, en sevdiğiniz eserlerle huzurlarınızdayız efendim. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Acem Kürdi'yi ve Hicazkar makamında eserler dinleyeceğiz. İkinci Acem Kürdi eser, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir bestesi. Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz. Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur. Meşrebi dildare karşı bir derin eyvah olur. Akıbet hülya biter de son telehüf vah olur. Yükselen feryadına şahat bir hazin eyvah olur.

Gönül, her gördüğün dildare birden müptelasın. Bütün çektiklerim senden çekilmez bir belasın. Hüseyin Rifat Işıl'ın güftesini yazdığı Arif Sami Toker'in Acem Kürdi makamındaki bu bestesini Meral Uğurlu'dan dinledik hep birlikte. Aynı makamda Hasan Fehmi Mutel'in bir bestesi var sırada, Vedat Gürsel'den dinliyoruz. Pek muzdaribim ey güliter zahmı dilimden, ağlar gezerim ayrılalı sen güzelimden. Çok gördü felek, aldı seni şimdi elimden, şebnem yerine kan dökülür didelerimden.''

Firkati yar beni yaktı, ne madem ah hüzar oldum, şebabım ah ile geçti, kemale ermeden soldum. Tülün Kuşoğlu'ndan dinledik muallim İsmail Hakkı Bey'in bu Acem Kürdi eserini. Nevres Paşa'nın bir şiirine Sadi Hoşses'in Acem Kürdi bestesi var sırada. Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Aşkın ile gündüz gece gir yanım efendim, bülbül gibi gül ruhine hayranım efendim. Bihudeymiş eylediğim mihri vefalar, ettiklerime şimdi peşimanım efendim.

Yükselen namenle bak, solan güller renk aldı. Gözlerinde gözlerim başka aleme daldı. Serhat Sarpel'den dinledik, Müzeyyen Hanım'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın bu Acem Kürdi bestesini. Acem Kürdi makamında Selanikli Ahmet Efendi'nin bir bestesini de Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz şimdi. Bir taraftan feleğin kahrına duçar oldum, bir taraftan elemi yar ile bizar oldum.

Güftesi Nahit İlmi Özeren'e, bestesi Emin Ongan'a ait Acem Kürdi eseri de Selma Sağbaş'tan dinliyoruz şimdi. Sevdamı o hülyalı gözün rengi yarattı. Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Hicazkar makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamdaki ilk eser, güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait şarkı Fikret Kozinoğlu'ndan dinliyoruz. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim, ömrümün boyunca bendenim, benimsin sevdiğim sen, benim.

Leyla, bu şarkıyı dinle. Sen de benim kalbim gibi inle. Leyla ile Mecnun olalım gel. İhya edelim aşkı seninle. Sen de benim kalbim gibi inle. Tülün Korman'dan dinledik Necmi Pişkin'in bu Hicazkar bestesini. Şiir Hasan Ali Yücel'e ait. Güftesi Amram Nauma, bestesi Lemi Atlı'ya ait Hicazkar eser var sırada. Nusret Ersöz'den dinliyoruz. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin, bir hande-i sevda gibi bin zevke bedelsin.

Akşam olur güneş gider şimdi buradan, garip garip kaval çalar çoban dereden. Nikos Ağa'nın bu Hicazkâr bestesini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik. Bekir ünlü ataeri, Nasibin Mehmet Gürü'nün Hicazkâr bestesini

Neden gücendin sen bana? Sorsam sana ben acaba kusurum ne ya suçum ne? Ne olur söyle sen bana. Muhlis Sebahattin Ezgi'nin bu Hicazkâr bestesini de Tahir Engin İçöz'den dinledik. Ve bu gecede Yıldızlar Altını programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi, huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Ahmet Mithat Güpküpoğlu'nun Hicazkâr bestesi. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül. Geçti aylar, geçti yıllar, geçmedi yardan gönül. Hoşçakalınız.

TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akustik Name programından sesleniyoruz sizlere efendim. Bu akşamki ton maestrimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Aslı Boner ve bendeniz Ömer Faruk Güney yaklaşık bir saat boyunca sizler için seçtiğimiz çok güzel eserlerle, şarkı ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız. Efendim stüdyomuzdaki birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, neyde Celalettin Biçer, kanunda Cemil Atikoğlu, violonselde Ahmet Dinleyen, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Kıymetli dinleyiciler, programımızın başında seslendirdiğimiz eser Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait çok güzel bir şarkıydı. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Sıradaki eserimiz ise Muhayyer makamında olacak. Sözler Necdet Rüştü Efe'ye, beste Saadettin Kaynağı ait. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor, ah ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor. Gece kapladı her yeri, keder sardı dereleri, düşman değil sevda açtı sinemdeki yareleri.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyiciler, TRT Name'de akustik name programı devam ediyor. Şimdiki eserimiz dillere pelesenk olan çok güzel bir eser. Azeri Bekirov'a ait, Hicaz makamında. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazende sevgilim yadıma düştün.

Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name stüdyolarında akustik name programı devam ediyor. Şimdi sırada çok güzel bir türkü var. Notayı alan Muzaffer Sarı Sözen. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste.

0: TRT Name.
1: Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kurulur kalplere sevda otağın, kim bilir hangi gönüldür durağın. Her gören göğsüme taksam seni der, kimi ateş gibi yaktın beni der. Kimi bir lur bakışından söz eder, kim bilir hangi gönüldür durağın. Söz Melek Hiç, beste Amir Ateş, makam Muhayyer Kürdi. Buyursunlar arkadaşlar.

Sevenler hep ağlarmış. Yanar bağrın dağlarmış. Çiçekler yaz bağlarmış. Eylül akşamlarında. Ne olursun kal, gitme. Beni sevginden etme. Sana hasret bekletme. Eylül akşamlarında. Bütün yapraklar soldu. Gönüller özlem doldu. Gidenler dönmez oldu. Eylül akşamlarında. Güfte Nüket Ulaştır. Beste Amir Ateş. Makam Muhayyer Kürdi.

0: TRT Name.
1: Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne. Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Nesimi'ye sordular ki, yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım, o yer benim kime ne? Güfte Seyit Nesimi. Efendim, eserden önce Celaleddin Biçer'den Ney Taksim'i dinliyoruz.

Efendim sırada çok güzel bir türkü var. Çırpınırdın Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim, düşebilsem ayağına. Sırmalar saç sağa soluna, inciler dizin yoluna. Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. Makam segah. Buyursunlar arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyiciler, TRT Name'de akustik name programı devam ediyor. Sıradaki şarkımız çok güzel bir eser. Siz de bu şarkıyı çok iyi biliyorsunuz. Bize de eşlik edeceğinizi düşünüyoruz efendim. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma. Uyku girmiyor gözüme, unuttun beni zalim. Söz ve müzik Arif Sami Toker'e ait. Buyursunlar arkadaşlar.

Evet kıymetli dinleyiciler, akustik name programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi arkadaşlar içimden geldi, eser yer değiştireceğim. Çok güzel bir marşımız var. Kürdi makamında güftesi Arif Nihat Asya'ya, bestesi Yıldırım Gürses'e ait. Yelkenler dikilecek, yelkenler biçilecek. Dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazları ile bize eşlik eden çok kıymetli sanatçı arkadaşlarıma, tabii ki tonmeisterimize, yapımcımıza, birbirinden değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son eserle sizlere veda etmek istiyorum. Dillere pelesenk olan yine çok güzel bir eser. Lütfen bizlere eşlik edin. Aşkın kanunu yazsam yeniden, kimi ümitlerim yer alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Hayırlı akşamlar efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT NAME'ye geçmiş zaman olur ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Yepyeni bir günün enerjisiyle, Türk musikimizin ruha şifa veren nameleriyle bugün de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Selver Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Değerli dostlar, bugün programımıza Kürdeli Cazkar makamında eserlerle başlıyoruz. İstanbul Radyosu'nun kıymetli saz sanatçısı Ahmet Metel'den dinleyeceğimiz Kürdeli Cazkar Kanun Taksimi'nin ardından Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1986 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünde seslendirdiği bir Selahattin Pınar bestesine kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesi ise Zekai Can Kardeş'e ait. Ne gelen var ne haber. Gün uzak, yollar ırak. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak. Aydan imdat diledim, göklere açtım elimi. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak.

Bazen tüm kalbinizi açarsınız, tüm hücrelerinizde hissedersiniz sevgiyi. Her bir zerresini vermek istersiniz o güzel duygunun. Aylar geçer, yıllar geçer, heyhat, kalp kırık, gözler nemli kalır, ruh yorgun kalır. Evet, işte bu şarkıda onu anlatıyordu. Baki Duyarlı'nın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeli Cazkar şarkısında Behiye Aksoy bizlerle birlikteydi. Ama biz sevdaya, aşka dair yaşadığımız hayal kırıklıklarına da bir son verip bu güzel programda sizleri günün ilerleyen dakikalarına hazırlıyoruz. Hüzünleri bir kenara bırakıyoruz ve hepsini paylaşarak azaltmaya gayret ediyoruz efendim. Mutlulukları da paylaşarak çoğaltmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin yine çok güzel bir şarkıya kulak verelim. Güftesi Cemal Safi tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazkar makamındaki Bilge Özgen bestesinde değerli sanatçımız Ela Altın'ı dinleyelim. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Sözleri Şerafettin Aydınlık tarafından yazılan bir Alaaddin Yavaşça şarkısına kulak verdik. Kürdeli İcazkar makamındaki bu sevilen eseri Nesin Körükçü icrasıyla dinledik. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Ahmet Özhan var sırada. Değerli sanatçımızı Erol Bingöl'ün güftesi Canip Avcı'ya ait Acem Kürdi şarkısında dinliyoruz. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk. Yılların kıymeti bilindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

Kıymetli dinleyicilerimiz, zaman tünelinde kah geçmişe bir selam gönderiyoruz, kah günümüze uzanıyoruz. Bu dinlediğimiz şarkı da daha yakın dönem diyebileceğimiz bir kayıttı. Zekai Tunca'nın Aşka Merakım Ezel'den isimli 2007 tarihli albümünden bir şarkı paylaştık sizlerle. Rüzgar savurdu turunç dallarını dedi sanatçımız. Birlikteliğimize 2011 yılında yayınlanan bir Hasan Eylen albümüyle devam ediyoruz. Sanatçımızın 2011 tarihli Özlediğim Şarkısın albümünden şimdi Şekip Ayhan Özışık imzalı bir şarkı dinleyeceğiz. Güftesi Nurettin Özdemir'e ait Acem Kürdi makamındaki şarkının dizeleri şöyle. Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra.

neyse keder niye, bir ömrü heder niye, bahar gibi, kış gibi, tekrarı yok ömrümün. Evet efendim, bu kısacık yaşamı anlamlı dizelerle, güzel namelerle bizlere sunan Yıldırım Gürses'e kulak verdik. Sanatçının 1992 yılında yayınlanan Sil Baştan albümünden bir şarkı dinledik. Tekrarı yok ömrümün. Birlikteliğimize Kürdi makamında bir şarkıyla devam edeceğiz ve biraz daha günümüze yaklaşıyoruz. 2020 yılında yapılmış bir kayıt, Hasan Esen'in güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait şarkısını Esra İçöz'den dinliyoruz. Yalansın artık.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Kalbimde yer eden çok oldu ama onun şu kalbimi yakışı başka. Zekai Tunca'nın güftesi İlkan Sana ait Muayyer Kürdi eserini dinledik. Zekai Bey'in 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, şimdi ise 2018 yılına uzanacağız ve Vedat Çetinkaya'nın 2 CD'den oluşan Altın Şarkılar albümünden bir eser paylaşacağız. Turhan Taşan'ın bestelemiş olduğu sözleri Yalçın Bellican'a ait şarkıda Vedat Çetinkaya bize şöyle seslenecek. Ne aşk kaldı ne de bir iz, resim çizdik sanki suya, kayan yıldız gibi sessiz, çekip gittin oldu mu ya?

Ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya, kayan yıldız gibi sessiz. Çekip gittin oldum ya, ne aşk kaldı.

bilemem. Beni hasretle kucağa.

daha bir şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem.

0: başka bir şey istemem. Kollarımda öleyim, başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem.
1: Suat Sayın'ın ölümsüz bestesini Zeki Müren'den dinledik. Efendim, bu şarkı sanatçının 1996 yılında yayınlanan Dünden Bugüne isimli albümünde yer almaktaydı. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor değerli dostlar. Şimdi ise Hicaz makamında şarkılara kulak veriyoruz. Tamburi Osman Bey'in Hicaz Peşevi'nin ardından Şükrü Tunar'ın ölümsüz eserini Gökhan Sezen icrasıyla dinleyeceğiz. Demedim hicranımı ellere yarar diye, gönlümü veremedim sevgili arar diye. Açtığın yarelere ellerin şifa verir, sardırmadım ellere yar gelir sarar diye.

İstanbul Radyosu'nun sevilen sesi İhsan Güvenç, Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısını seslendirdi. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kıymetli dinleyenler, birlikteliğimize yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Sesinde Yeşilçam'ın sıcaklığını hissettiğimiz bir yıldıza kulak vereceğiz şimdi. Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. Teoman Alpay'ın Hicaz şarkısını seslendirecek. Güfte Nihat Aşar imzalı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. İnandı, yandı yine. Çekilmez oldu ömür. Sevgili sanatçımız Serap Kuzey, Neşet Tokatlıoğlu'nun unutulmaz Hicaz eseriyle konuğumuz oldu. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz. TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi 2011 yılına uzanıyoruz ve değerli sanatçımız Nazan Sıvacı'nın Kulakların Çınlasın albümünden Bir Yılmaz Pakalınlar bestesi dinliyoruz. Bu şarkı aynı zamanda popüler müzik dünyasında da çeşitli sanatçılar tarafından çokça seslendirilmiş bir eser. Güfte Çiçek Gülten'e ait. Özlerim ben seni seninle bile. Vuslat mı, hasret mi, adını sen koy. Aşkınla yakıp da düşürdün dile. Sevgi mi, nefret mi, adını sen koy.

Beste ve Güftesi Turhan Taşan'a ait caz makamındaki eseri Yüksel Uzel'den dinledik. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış. Bir diğer adıyla Yıllar Yorgun, Ben Yorgun. Bu şarkı değerli bestekar Turhan Taşan'ın 86 yılında bestelemiş olduğu bir eser ve hemen bir yıl sonra 87 yılında da ödüle layık görülmüştü. Evet efendim, şimdi zaman tünelinde biraz daha ilerleyelim ve Güftesi Aşkın Tuna'ya ait bir Hüsnü Üstün bestesinde Sami Aksu'ya kulak verelim. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla.

Arif Sami Toker'in Acem Kürdi makamındaki eserini Zeki Topçuoğlu icrasıyla dinledik. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz her programımızda sizler için küçük köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde önemli bir İslam alimi, Türk İslam tasavvuf edebiyatının değerli isimlerinden alim ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerinde taşırlar demiş Mevlana. Ne de güzel söylemiş. Siz de bizim gönlümüzdesiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Zira güzel dileklerinizle, mesajlarınızla sevginizi yürekten hissediyoruz. Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Zaten gönül köprüleri kurulmuşsa gerisi teferruattır, öyle değil mi? Ve bu sevgi akışını yine şarkılarla taçlandıralım istiyoruz. Yayın akışımıza çok özel bir eserle devam ediyoruz. Bayati makamında bir Fehmi Tokay bestesi. Güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkıyı Ayşe Tunalı seslendiriyor. Benzemez kimse.

Gerdaniye makamındaki sevilen türküyü Muazzez Ersoy'dan dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru ilerliyoruz. Şimdi ise Aşıklar makamının unutulmaz bestekarlarından Şükrü Tunar'ın çok sevilen bir eserine kulak vereceğiz. Güftesi Ahmet Kaçar'a ait şarkıyı Melahat Gülses bizlere sunacak. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler giden dönmez ki geri.

Tura şarkısıyla bizlere seslendi. Badem şekeri dedi. Programımızın sonlarına yaklaşırken Ziya Taşkent'in güftesi Seyhan Girginer'e ait Muhayyer şarkısında Hasan Eylen'e kulak veriyoruz. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen bizlerle birlikteydi. Sanatçı Necla Özmen yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirdiği Ziya Taşkent şarkısıyla konuğumuz oldu. Muayyer makamındaki bu şarkının güftesi Seyhan Girginer'e aitti. "Gücüme gidiyor böyle yaşamak" diye seslendi sanatçımız. Kıymetli dostlarımız ve bu güzel şarkıyla bir yayının daha sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz Server Cesur Gençler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri muhayyer bir türküde Cengiz Han Sönmez ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.